Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Bir er her günü padaş anasının bedellerini sürtüp tamakını yüzüp 10 yılını bir günde götürdü. Keyin oğlu Ali Mektep'e ötüp, tatilde kayıtıp gelip öy işlerine yardımlaşıptı. Ve dada, sen mamamı muşundak muameli kılsan, ben mi bunun dinkin sana muşundak muameli kılmayan deyipti. Kişiler daim vapadarlık yokudu deyişidu. Siz atanınızga bir kaç şorpa ekilip etsiniz, balınız bunu bilse, kelgüsü de sizge bir istakan çay ekilip yerdi. Siz atanınızga kançlik sevircan bolsanız, balınız kıyırganda sizge teyhimi köyünüdü. Vapadar bolsa çokun biyip gidudu digerlik emez, lekin o sizden könlünüzü hatırcam kılıdı. Atanınız tınış aman bolsa, ailiniz mu emin tapıdı. Aile emin tapsa, külleriniz oğuşluk boludu. Külleriniz oğuşluk bolsa, ne gülüp arsanız, şençanız boludu. Bu cihandaki en mukim bəxit, əzəldin atanığı boğan vapadarlıqı yoşurunğan.

Ahval şuki, yani mağanda putlaşış ahvalı görülüdü. Bu belkim minge kan düşüş, minge tıkılmasının bir şartı buluşu mümkün. Üçüncü, tüzsizlik boyunca mağalmaslık. Tüzsizlik boyunca minişini adatta köpünce adamla tamamlayalaydı. Lekin yol mağanda tüzsizlik boyunca mağalmaydıgan ahval görülse, minge kan tomarı, boyun umurtkısı, bel umurtkısı kadarlıkla da mesele görülgen ya ki görülmegenlikini oyluş gerek. Tördüncü, pingivin altıda miniş altı. Pingivin altıda mağan adam uşak adam ilip bedeni aldığı egiludu. İşki kolu tabi tavrenmeydu. Yüzümü ketip kaludu. Bu Parkinson kesildiğini deyerek berudu. Bu kıl ahvalda nervi işki keselikle bölümegi berip tekşörtüş gerek. Beşinci, putunu sörep miniş. Yol mağanda bir puti aldığı çıkıp, arık putu mağdursuzlanıp, sörülüp mağdu. Bu belkim, bel umurtka arlıq taksının pol deyip çıkallıqıdın, bir putunun nervisi besilip gelip, mağdursuzlanıqallıqıdın deyerek berişi mümkün. Yukarıqı bir normal kadem aldıdın başka yana, eğer yol mağanda kol uyuşup, alkan kökürüp gelse, sebebi inik bu mağan başka iş, baş ağrış, 200 metr tez mağan dikin kökrek ağrış, kökrek sıkılış görülse, kan tomurlarda tosuluş payda boğan ya ki bu mağallıqıga Allah'a da dikkat kılış gerek. Şunomlan birge boyun umurqısı ve bel umurqısı qatarlıq meselelerini mi ölüşüp yıkış gerek.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Tor bexatarlıkı ve uçurlaştırış partiyanın uzak müddet hakimiyet yürgüzüşüge, devletinin ebedi eminlikige, iqtisadi, ijtimai terakkiyatka ve xalq ammasının bəxt saadetige münasibetlik. Başçuji Xi Jinping 2016 yılı 4. ayının 19. günü Tor bexatarlıkı ve uçurlaştırış hizmeti söhbet yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Hem muhim söz kılıp, Tor küçlük devlet kuruşuna ilgiri sürüp, devletimizden tor ve uçurlaştırış işlerinin terakkiyatı türütkü bulup, alakı toru arkalık devlet ve halıkka tekmi yakşı bəxt yaratışını təkidledi. 10 yıldın bu yan, yolda Xi Jinping yadırılıkıdaki partiya merkezi komiteti, uçur inkılabının terakkiyat ekimi yetekçilik kılıp ve onu ilgilip, tor bexatarlıkı ve uçurlaştırış hizmetini umumiyüzlük orullaştırıp, bir tutaş planlap ilgiri sürüp, devletimizden tor çoğun devletinin tor

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Gowyan başçucu Xi Jinping'nin mülazimetçilikinin terakkiyatı doğrusudaki muhim yol yoruki ve memleketlik mülazimetçilik yığını ruhini çoğunkur ızçıllaştırış ve emelileştiriş için yakında mülazimetçilikinin iktidarını kengaytış, süpütünü östürüşünü ilgeri sürüş doğrusudaki pişkirini tarkattı. Pişkirde monolar talep kılındı. İhtiyaç arkalık yetekleş, ıslahat ötkiliği hücum kılış, pen texnika arqali kuch qo'shish, ich bitish hamkorligini gavdalandirib, mulozimatchilikning iqtidorini kengaytirish, sifatini o'stirish harakatini cho'nqur yo'lga qo'yib, ishlab chiqarish xarakterli mulozimatchilikning kasblashish va qimmat zanjirining yuqori pallasiga qarab kengayishini ilgari surib, turmush xarakterli mulozimatchilikning yuqori sifatli, ko'p xillashgan, qulaylik taraqqiyotini ilgari surish kerak. 2030 yılı barganda mulazimetçiliknin umumi kölümü 10 trilyon yuanga yetkizilip, tekimi köp cungu mulazimeti markası yetildirilip, mulazimetçiliknin dünyavi rekabet küçü, tesir küçü körünerlik aşırılıp, kalık ammısının erişiş tuyğusu

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Yaşanğanda kütünüş mülazimətdə istimal biletini kim alalaydı? Qandaq alalaydı? Qandaq işlətilidi? Muxbirimiz Polat Amannori bu haqda xəbər verdi.
1: Xalq işləri ministrlikidən iginişçə, bu il 1 yanvardan başlayıb, Xalq işləri ministrliki, Maliyyə ministrliki bütün məmləkətdə 30 dərəcəlikdən yuxarı iqtidardan qalğan yaşanğanlara kütünüş mülaziməti istimal toluqlaması veriş türünü yol qoyğan. Hazırgıca memleket boyunca 3.328.000 parça istimal bileti tekşürüp hesaptan uçurulgen. Tekşürüp hesaptan uçuruş somisi 2.350.000.000 yöngi yetken. 1.050.000'dan artıq yaşangan kişi bu türden nepke erişken. Kütünüş mülazimeti istimal bileti digen nime? Kim alalaydı? Yine kandak işiltiş gerek? Kandak işiltidu? Her bir adam her ayda en yukarı bulganda 800 yuanlık istimal bileti işilteleydi. İstimal bileti elektronluk etibar bileti bulup, kütünüş mülazimetige alakadar hıracetlerini udullap çıkarı vitişke işilteledi. İşiltiş dairesi iş kaldıkçı beriş, aparatlarda kütünüş, kündüzlük kütünüş mülazimeti katarlıklarını öz çıkalıdı. Udullap çıkarı vitiş ölçümü işki türgü bölündü. Aparatlarının kütünüş mülazimetindeki udullap çıkarı ütüşü nispeti 40%. Mahallelerinin ailede kütünüş mülazimetindeki udullap çıkarı ütüşü nispeti 50% bulup, her bir adamdan her ayda en yukarı bulganda 800 yuan udullap çıkarı ütüldü. Sanşi ülkesi Jincheng şehri ahalisi Li Ruili mundaq dedi. Yaşanganda kütünüş aparatı topta uqturuş kıldı. Biz iltimas kıldık. Adette 2300 yuandan köprek pul tapşırsam, 800 yuan kemey tılıdı. Pekat 1500 yuan tapşırsam lukupayı. Xalq işleri ministerliği kütünüş mülazimeti mekkemesinin başlığı Li Banhua tonuşturup mandak dedi. Şertke uygun kilidgan yaşanganlar aile, mahalle ve aparatlarının kütünüş mülazimetini haq tölep seti olganda hakiki etibarga erişeleydi. Şunun olan bir vaqtda siyaset uzaq müddətli kütüş, aldın xəbər eliş suğurtısı bilən qirəl işib kəssi buludu. Uzaq müddətli kütüş, aldın xəbər eliş suğurtısızdın bəhriman bolğan yaşanğanlardın, alaqıdar təminatını çıxırıb ətkəndinkin, şəxslər öz töləydiğən kütünüş mülazimeti çıxımını yanıla istimal bileti arqılıq udullab çıxırıb etişki buludu. Kim alalaydı? İqtidardın qiriş dərəcəsini ölçəm qılıb, elişqi boludığan, bolmaydıganlıqığa hüküm qilish kerak. Tunishtirilishicha bu turda iqtidordan qilish darajasi hüküm qilish o'lchimi qilingan bo'lib, yordam to'liqlimisi tarqitish obyekti bir tutash baholash orqali o'tira, eg'ir darajadagi yoki butunlay iqtidordan qilish darajasi bekitilgan yashanganlar ekan. Qandoq oladi? Nopus cheklimisi buzib tashlandi. Turishlik joyida iltimos qilsa bo'ladi. Bu siyaset nopus çeklimisini bozup taşıldı. Şertke uygun kilidgan yaşanganlar hazır turuvatkan cayda xalq işleri alaqısı əpçiqi arqılıq ya ki APP'da bivasta iltimas kılıp alısı buludu. Xalq işleri tarmaqları iltimasını tapşır olgan dinkin bağlı uçular təşəbbüskarlıq bilen yaşanganlar bilen alaqılışıdu hem de aldın kelişip bağlaydı. Sanşi ülkesi Jincheng şehri Gərbi Koçi Mahalle Sayya Mülazimet Merkezinin yaşanganlar iktidarını bağlıgıcı Jiang Qingqing tonuşturup mandak dedi. Bağlaş kolektifi asaslıqı yaşanganlarının iktidarını bağlıgıcı ve tibbi xadımlardan terkip tapkan. Merkezde müstakil bağlaş uyu bar. Yaşanganlarını işik aldığı berip bağlaş mülazimeti bilen təminlisin buludu. Otura dərəcəlikdən yuqarı iqtidardan qalğan yaşanğanlar bu qitimqi istimal biletini ilişdin bəhriman bulalaydı. Li Banhua monularını əskertdi. Oxşaş bulmağan rayonlarının toluqlımını yoluq qoyu siyasıtı da azıraq pərıq bulğaşqa yaşanğanlar və onlarının aili tavabatları bivasitə təvəllikidiki xəlq işləri tarmaqları və kütünüş mülazimət aparatlarının konkret beciriş işləri toğırsı da məsləh sorusu buludu. Pul nədin kilidu?

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bugünkü Cumhur Nazarı programımız Muşer'de ahırlaştı. Programımızın diktörü Abduhalık Ahmet, Mesul Muharriri Polat Amannuri Enver Erkin, Nazaretçisi Arapat Hüsencan. Tövende dektanlar istansımızın başka programları da bulsun.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш yolu da ijtihat bilen izdinivatkan, izdiniş damıda alğı ilgirilevatkan radyo alıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü Үгініш programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü Үгініш programımızda Başuji Xi Jinping'nin 2022-li 3. ayının 17. günü Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığınığı riyasetçilik kılganı sözlügen strategiyelik iradını saxlap, yuqumnun aldını iliş xizmetlerini inçke puht tutuş gerek namlıq sözünün muyum noktasını ve Başuji Xi Jinping'nin 2020-li 10. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi yığındı bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin Xalq İgiliki Terakiyatı ve

تایلپ آرگین آلدا بعض مویم کوز قراش و بایالله اترو قویلدی. بو یرده اونون ایچیدی که برقانچی نقطنی قسقچ ازاخلاب اتمن. برینچی یوکر سپتلیک ترقیاتقی ترتگی بولوشنی باش دیمی قلیش توغرسیدا. تایلپ آرگین آلدا 14-نچی 5 یل مزگلیدی که اقتصادی اجتماعی ترقیاتتا یوکر سپتلیک ترقیاتقی ترتگی بولوشنی باش دیمی قلیش کیره دب اترو قویلدی. Bu, dövletimizin terakiyat baskıcı, terakiyat muhiti, terakiyat şaraitinin özgürlüğü asasen çıkarılgan ilmi hüküm. Dövletimiz, yanıla sosyalizmin destekli baskıcı duruvatıdı. Hem uzakça muşu baskıcı durudu. Dövletimiz yanıla dünyadaki en çok terakiy kılıvatkan devlet. Terakiyat yanıla partimizin hakimiyet yürgüzüp, Dövlətni gülləndürüşdiki birinci mühim vəzipsi. Şunu təkidləş zörür ki, yeni dəvir, yeni basqışdiki tərəqiyyatda yeni tərəqiyyat ideyəsini ızcıllaşdırış şərt. O, yuqırı süpətlik tərəqiyyat bolışı şərt. Hazır cəmiyyətimizdiki asası zidiyyət, xalqının kündün-küngi iş bir vatqan güzəl durmuş ihtiyacı bilən tərəqiyyat tampon bolmaslıq, yetərlik bolmaslıq oturusudiki zidiyyət gözgərdi. Terakiyat davamındaki ziddiyet ve meseleler terakiyat süpütü de merkezlik ifadelerini vardı. Bu hal bizden terakiyat süpütü meselesini cezmen tekimi gevdilik oran koyup, terakiyatının süpütü ve önümünü küçep östürüşünü talep kılıdı. Bugünkü dünya 100 yılımı körülüp bakmağın zor özgür işini başını keçir vardı. Dövletimiz terakiyatının taşkı muhiti künsiri mürekkepliş vardı. Türlük yoşurun xayıp xatarının aldını ilip ve onu tügitip, taşkı muhitinin özgürüşü ilip gelgen zerbe ve hırızka pahalı takabül turuşunun aşkıcı, öz işimizini yakış kılıp, terakiyat süpütünü öztürüp, halkıra rıkabet küçünü aşırıp, devletinin universal emeli küçü ve xayıp xatargı takabül turuş iktidarını aşırıp, devlet xayıpsizlikini önümlü qoğdap, ixtisatının uzakça mokum terakiy kılışı, ve cemiyetinin inak, tınış buluşunu işe aşırış. İktisat, cemiyet, medeniyet, ekologiya katarlık sahelerinin hemisi de yukur süpetlik terakiyat talepini namayan kılış gerek. Yukur süpetlik terakiyatkı türütkü buluşunu başlayımı kılışta yeni terakiyat ideyesini katli tevrenmeyi ızçıllaştırıp, teminat tereplik kurulmuluk ıslahatını çonkurlaştırışını asasi liniye kılıp, Süpetni birinci orungu koyuş, önümni aldınkı orungu koyuş için turup, terakiyat usulni hakiki özgertip, süpet özgürişi, önüm özgürişi, hareketlendirgüş küş özgürişi türütkü bulup, terakiyat neticilerden pütkül halıkka tekimi yakşı nepyet güzüp, halıkının güzel turmuş istikini üzlüksüz işe aşırış yert. İkinci, İşki çoğun ayınlışını asas kılgan, işki taşkı koş ayınlış birbirini ilgiri sürdüğen yeni terakiyat endiyesini berpa kılış doğrusu da. Yeni terakiyat endiyesini berpa kılış, devletimizin iktisadi terakiyat seviyesini devir bilen tan ilgirilgen halde östürüştüki stratejilik tallaş. Şundakla, devletimizin halkara iktisadi hemkarlık ve rekabet yeni özellikini yartıştiki Strategiyelik tallaş. Islahat içi bitiştin boyan, bolup mu, dünya soda teşkilatı'a eza bolgan dinkin, devletimiz halıqara çoğun ayını çıkırıp, bazarı ve baylıktın ibaret işki başını sırtkı koyup, dünya zavutu buluştek terakiyat endisini şekillendirdi. Bu, devletimizin iktisadi emeli küçünü tez sürette aşırış, halıq turmuşunu tez sürette yakşılaşta mühim rol oyundu. Yakınki bir qanç yıldan buyan dünyanın siyasi, iqtisadi muhitidiki özgürlüşke ergişip, dünya vilişki karşı yol tutuşu yüzünüşü küçüyüp getdi. Bazı devletle ədəb, yek terepçilik, korukçılık kılavatıdı. En-enivi xalqara ayınış körnerlik acizleşip getdi. Bundak ekvalda, terakiyat mevqesini devlet içi koyup, iqtisadini köpürek, işki bazarı tayinip terakiy kıldırış şart.
دولتمیزنن 1 میلیارد 200 میلیون نپوسی با. کشی بیشگ تور کلیدگان اشکی اشلب چکریش عمومی قیمتی 10 من امریک دولاردن آشتی. او دنیا بویچه کلمه انگ چون و یوشرون کچی انگ زور استیمال بازاری بولوب غایه زور ایش امکانیتی ایگه. اصلاحات ایچی ویتشتن بویان بز نورغون تاشقی خوب خطرنن زربزگی اوچرغان بولساق مو آخرقی ایسابتا خوب خطرنی بیخطرلیک آیلاندرا آلودوق. بونون دا بز دل اوز ایشیمزنی یخش قیلیب ترقیات موقعسینی دولت ایچیگی قویشق تایاندوق. Yeni terakiyat endisini berpa kılışta, işki ihtiyacını aşırışının ibaret stratejilik asasi noktada çıntırıp, işlep çıkırış, taksimat, oburut, istimal cihette işki bazarga texini köp tayinip, halıq ilgilikinin yaxşı süpetlik ayınışını şekillendiriş gerek. Təminat tereplik kurulmuluk ıslahattın ibaret stratejilik yönünüştü çıntırıp, Təminat sistemisinin işki ihtiyacı maslışçalıqını aşırıp, ixtisadının aynlaşıdaki tosuqlarını ravallaşdırıp, kəsib zənciri və təminat zəncirinin mükəmməllikini aşırıp, işki bazarını axırqı ihtiyacının asaslıq mənbəsiga aylandırıp, ihtiyac təminatını itəkləydiğən, təminat ihtiyacını yartıdığan, texmi yuqur səviyyəlik hərkətcan tamponluğunu şəkilləndiriş lazım. Yeni terakiyat endisi hergiz mon yepik işki ayınış bolmasdın, belki uç halet ki işki taşki koş ayınıştır. Zor ve ravan işki iqtisadi ayınışının şekilinişi türütkü bolgandıla, bütün dünyadaki baylık zörür amilini texmi yakşı cəlib kılıp, işki ihtiyacını kandırış bilen birge, döltümüz kesip texnikisinin terakiyat seviyesini östürüp, xalqara iqtisadi hemkarlık, və rəqabət qatnışış yeni əvzəlikini şəkilləndirgülü boludu. Üçüncü, 14-ci 5 ildiki və 2035-ci ilgici bolğan ixtisadi tərəqiyyat nişanı doğrusuda. Pişkiri iliş cəriyanı da bəzi cayla və tarmaqla 14-ci 5 ildiki ixtisadının iş sürüdü nişanını. 2035-ci ilgi barğanda ixtisadının umumi miqtari Yaki kişi bişiği toğır kilidigan kırımını bir katlaş nişanını inik oturgu koyuşun təklif kıldı. Öcce tayarlaş grupsi əstaydıl muhakimi kiliş və hesaplaş arqılıq mundaq tap qardı. İqtisadi tərəqiyat iqtidari və şəraitinin qarğanda, dövlətimiz iqtisadının uzaq müddətlik muqum tərəqiyatını saqlaşda ümit və yoşurun küşba. 14-ci 5 ilinin axırıqı barğanda, Hazırki yukarı kırımlık devlet ölçümü yetiş. 2035-ci ilgi barğanda iqtisadının umumi miqtari ya ki kişi bişiği toğır kilidigan kırımını bir katlaş tamamen mümkün. Şunun bilen birge, kelgüsi bir mezgilde taşqi muhitki muqumsızlık, iniqsızlık amillerinin bir kadar köp boludigaligini. İşki iqtisadi terakiyatka zərbi yetküzüş ihtimali bolgan bir munca yuşurun xavp-xatarının mevcutligini. Yeni taşıman öpki yallığı yok.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunlar bilan huzurunuzga yetib geldi. Programımızni avval qadaqli yaqtırıp anlaydığanlığınızga işinimiz. Mən riyasatçı dostlar Şeringül Toqti. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimlik məzmunlar orlaşdırılgandı. Bula qızıqsanlar, deyik qıtanla, davamlıq bizdə bolsun.

O, özlerge şerem tukkan kiledigan Sarıhan hamısının özlerinin üyge kilişini taza yaktırıp ketmekti. Çünkü onun nazirde bu hamısı bek uşak söz bulup, toxtumay sözləb onu bizar kıp koyatdı. Ama kaçan hamısı çıraylı kızı Aygünlü bu üyge başlap kiledigan boldi, şunundan itibaren o hamısının yolu karaydıgan. Hatta olanın kündi kilişini arzu kıldıgan bop kalgan idi. O, ah yüzlük çıraylık bu kızga məptun bop kalgan idi. Ondaq da o, köngüldeki sözlerini Aygülge et alamı. Olanın kengi külür kandaq bola. Bola kızıqsınız, dektiniz bugünkü radio jorunlu programımız orlaştırılgan Turgun Mecid'nin Gül Kıskan Menin Yarım namlıq povestidi bolsun.

Sarıxan hammam bizge oxşaş dehqan bolmagaşqa yoldaşının nabiq pulu bilan kün ötküzüp kelibatdı. Şuna beka vaqtlar köp. Apamdak mundaşqaq mehman dostluqını tapqanda onun yeni başqa yerlarga berip yürüşning mu hajati yoq edi. O haftada bir iki qetim bizning uyda payda bolatdı. Lekin men Aygunni yaxshi ko'rib qolgandan tatib ularning kunda bizning uyda bo'lishini orzu qilardim. Shundoq bo'lganda Aygunni ko'rib tura olardim. Hozir men uchun turmushdagi xushallik, meni iztirobga soladigan tatlik tuyg'ularning hammasi Aygulga munosabatlidek. Faqat u bo'g'ashqila quyosh nurliq, tabiat go'zallik to'lgandek bilinardi. O'zimning kelgusini uningsiz tasavvur qila olmaydim. Afsus, hamma ishning bir tugini bo'lgandek, opamning mo'g'iga mung qatgan sarg'an hammom bilan mening qalbimdagi to'lin oy hisoblanadigan Aygulning uyimizda paydo bo'lishi dadamning xo'yin tutqizib qo'ydi. Onun nemi sebepten olanı yaman görüp kağındım bilmedim. Dadam ne kızgan çok mekiyen desem, ilgiri bir ara tamak üstü kapkasımı çırayı özgür bakan kişi emez. Lekin hazır Sarıxan hamam şiktin kirgen haman onun koşumalarının törleşi yürükümge neştar bop sancılmaq deydi. Toman bolup onun çırayını tosu vağım. Şu arkalık anı balı işkeylerini onaysızlıktan kutuldurgum keletti. Bırak, yanıla kolumdan hiç şikemmey karap duruştan başka amal tapamaydı. Yürüküm azapta yetişip gitetti. Bu hutunun tükümeydiğen neymiş varken? Dedi bir gün adam ola əmdini hoşluşup minip duruşuğa. Bu neyim degininiz? Dedi apam hayranlık ilgide onunla çekeceğim. Şiktin kırsanlı muş hutunun tükümez uşaq sözleri. Neymi degen kumzağılık? Beşiniz ağırmam da? Uf. Kızımız örlep kalmağında o hət adısı. O yat adam emez, benim tukunum.

ülkeye ötüp ketkende, işlerinin baş ahırını pərq etmeyi kalatdım. Anı bala işgeylen, ahırı dadamın soğuk muamelesini sezip kaldı. Bu mən üçün könülsüz bir iş idi. Apamın yeni bir qeydim oturuğa çıkıp, dadamını ədəbləb koyuşunu ümit kalatdım. Bırak apam bu qeydim, dadamın öz germes koydan bizar boğandak, kaydı iğiz açmadı. Dadamın şu mica sebeplik, ailemiz bana tolumu soğuk tuyulduğun bub kaldı. Ben turmuşumda aygülsüz hoşallık bulmaydıqalıqını teyhimi çoğukur his kıldım. Şundakla kelgüsümü toman içi yığarıq boğandak kıldım.

Aygül bağın sırı onun hoşallığı ve turmuşunun mənasığı aynıp gelvatatdı. O özünün Aygül'ye bütün vücudu bilen məptun bu qağallıqını his kaldı. Ama Aygül bunundan bir xəbər idi. O, köylü dikini Aygül'ye etiş üçün pırsat izdəb yürgen küllədə, dadısının bu anı balığı boğan soğuk muamilisi onun köylünü qat xəş kaldı. O, dadısının muamilisindeki özgürüşlərini olanın sizi qanmaslığını ümit qıladdı. Çünkü ola şu sebeplik onun üyge kəmməydiğin bu qalsa, o Aygül'ünü körəmməkdi. Ondaq da ola bu işini bayqab qalamı? Dadısı neyim üçün olağa soğuk muamili qıldığın bu qaldı? O, köylündeki gəplərini Aygül'ge et alamı? Ola qızıqsınız, dekdiniz dağımlıq Ətki Radio Jorlu programımız qorlaşdırılğan Turğun Mecid'nin Gül Qısqan Minin Yarım namlıq paustunun davam edib olsun.

0: Jahandaki işlerini bizden ala. Merkezi Halk Radyo Stansısının Uyghurcha Radyosu.
1: Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Ağlavat kanalı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı. Mən Mehliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin

Ah, süyümlüküm, siz bek mi çoğunkur oylap ketipsiz? En isilzade, en kamlaşkan, en bay ademle mi? Men sizge şunda kılayın degen işini kılıdı. Bundak ademlerini men köp köygen, onun hiç kanç iş ketmeydi. Numus mu emez? İradanızgı muhalif kemisli bu oldu. Bundak işini biz daim uçurtup durumuz, Parijdeki payişle 3-4 oyun işi bulmuşsa, de bekhancı, heşemetlik turmuşunu kandak kandap keteleydi. Margaret'ka okşaş kızlarının hıracıda getirdiğin 10 civala köp pulunu yalnız öz üstü gelip getirdiğin adam neydi bak?

0: Sen hoşlaşkılı kegen okşamamsız, dedi o yine. Çıraydı hiç kandak şipadi yok, barxıl dedi. Onda kamız. Bu toğra, şunda kısınız yakşı boludu. Sizinca şunda kılış yakşı mı? Elbette yakşı da, onundan ayrılıp ketkendikken onun yeniği kırıp neyme kılattınız? Bu gepçe bizden ayrılıp ketkenimizni siz bilipsiz de. O sizden hitinizni bana körsetti. O sizge neyme dedi? O bana süyümlük prodiniz, sizden o ətvarlıqınız ədəb qaydıdı yoklu balıken, onda xiyalini adam işidi biliş kerek o, xatki yezip əvətken nədi ba dedi. Bu gepni o qandaq tələpuzdu dedi. Külüp durup dedi. Arkadan yine o minin uyumda işki qetim keçilik tamak yegen, hiç bulmağanda şu tamakının yüzü üçün bosumu kilip rahmet etip koymadı degen gepni mi kıldı? Mana bu minin xitim bilen guman xorluğumdan mağı ilip gelgen akıveti idi. Menin muhabbetke tutkan yengillikim mana manı muşundaq eğir ziyan keltürgen boldi. O tünü gün akşam nəgi bardi? Opera tiyatr qansığı oyun körgülü bardi. Bunodan xəbrim ba, kiyinçu. Öyedi keçlik tamak yedi. Öz yalğız mu? Krafti bilen billi boz kerek. Bu gepçe menin onun bilen ayrılıp ketimen digerlerim Margaret'nin adetini kılçı özgertelmepti. Bundaq ekvalda bazı adamlar sizge seni yaxş görmegen bundaq ayalını ikinci oylama deb məsəb berişi mümkün. Menin oylamaslıqım mümkün mü? Mən açıq külüp koyup, yaxşı, Margaret'nin menin üçün könlünün yerim bu mağalıqıdan bəkmi xoşal buldum, dedim. Onun şunda kılışı oruluq boz kerek. Siz özünüz kılışkı tegişlik işini kıldınız. Özünüz de onundan öte tutuapsız. O sizden yaxş görətdi. Ağızdan çüşürməkdi. Siz üçün nər qandaq əxmaqan işlani kılışkımı təyyar edi. Meni yaxş gördüğün bolsa nemişki xitimgi cevap əvətməkdi. Çünki o sizni yaxş görməsi ki kerekkini burulu bilgən. Ayalla bəz cağlada başqalarının muhabbətdə özlerini aldaşlarığı yol koydu. Amma qururini ayağa sıkılışkı qatdi yol koymaydı. Bulup mu, onun bilen işki külü oynap ayrılıp gelse, bu ayrılışının sahibinin nemelikinin kati nazar, bu mu onun gururuğu tegidigan iş bol demez mi? Mən Margaret'in çüşünümən, o özümüzgi cevap xat yazmaydı. Ondaq bolsa, əmdi mən qanda kılışım kerek. Əmdi boldı kılın, o sizden unutup keteleydi. İşkinla bir-birinladın hərgiz ağırınmanla. Əgər mən yani xat yazıp onundan keçürüm sorusam ki, bundaq işine hərgiz kımman, xat yazmışsınız mı, o sizni keçür etişim mümkün. Mən xoşallıqımda ornumdan dəst durup onu kucaqlı bağlı tas qaldım. Çarək saatdən kiyin üyümge qaytıp berib Margaret'ka xət yazdım.
1: Hörmətlik radio anlıqıcıla, Ağlavatqınanla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramımızı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcıla, biz bugünkü proqramımızda
0: Şincan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan,
1: Fransiya yazğıçısı Kiçik Diyoma'nın Çoğlu Kız namlıq romanını anladığımız. Yaxdırıp anlaşanlarını ümit qılımız.
0: Bir adam tönügün yazgan xeyti üçün qatlıq pişayman qılıb atıdı. Əgər siz onu keçirməkdən bulsunuz, o ət Parijdən ketidi. O qaçan sizin ayığınızı baş qoyub günayını tiləşki buludğalıqını bilməkdi. Siz qaçan onu tənha qobul qılasız. Siz mi bilirsiniz, günayığı pişayman kığan adamın yine de başka adamlar boz bulmaydı. Mən nesir şekilde yazılgan bu xitimni Yusuf'tan əvət vettim. Margaret xatını tapşırı bilip, cevabını səl türüp berimən dəpdi. Mən öydün talağı çıxmayı oldurdum. Tamak vaxtı da çıxıp bir dəmdən kiyili qaytıp geldim. Keç saat 11 gecə onundan cevap gelmedi. Bundaq azab içi de turiyi verişki bulmaydı. Ağırı bulmay, ədsiz yolu çıxışını karar kıldım. Bundaq kararğı kəlgənişken mən, yetib uxlaşım mümkün emas edi. Şuna nərs kereklerimni yığıştırışqı başladım. Yusuf işkimiz yolu çıxışının tayarlığını kılışqı başladık. Bir saat boğanda tuyuqsız işkinin qonqırqı jırınlap qaldı. İşkini açımız mı? Dəb sorudu Yusuf məndi. Berib aşqın, dedim mən onunğa. Bundaq çağda kəlgən kimdi o dəb, işçimde özümge özüm sözləp qoydum. Margaret'nin kiridğalıqı işlənməkdim. Əpendi, dedi Yusuf qaytıp kirib. İşki ayalken. Biz Armint, avazdın onun prodini sikeligini tonudum. Bu avazını anlapla hocramdan jügürüp çıxdım. Prodiniz üyümünün nərslerini öğretirip körü etipdi. Margaret safadı xiyal bilen oltırıpdı. Mən udul berip onun aldığı tızlandım. Kollarını kollarım arasığı elip durup, küşlik hayacan bilen, beni keçirin, degen şu bir kapnılı kılalıdım. O, menin peşanımgı birini söyüp koyup, Bu mening sizni 3-chi qitim kechirishim, dedi. Men at qaytib ketmekchi. Yol bo'lsin, mening kelishim sizning qaroringizni baribir o'zgartalmaydi. Men o'zimni Parijdan ketishingizni to'sish uchun kelmadim. Kunduzi sizga xat yozishga vaqtim bo'lmay, ham sizni meni xafa bo'lib qolgan o'xshaydi deb o'ylab qolmasin degan xayol bilan keldim. Prodenis uni avar qilib nima qilasiz deb mening kelishimga unamagan. Uning gapiga qarmay kelaverdim. Siz meni avar qilamtingiz. Siz Margaretning meni avar qilishingiz mumkinmi? Ha? Mumkinmi? Uyingizda birar ayol kishi bo'lib qilib, to'pilab ikkimiz kirib qilib, ishning cho'ngini termaylik dedim. Prodenis o'zining jingi to'xtamaydigan bu gapini davatganda, Margaret mendan ko'zini uzmay qarab turardi. Suyimlik Prodenis, dedim men uning gapiga javob berib. Og'zingizga kelganini davatsiz. Uylaringizda shundoq chiroylik job deyapsiz. Prodenis darolig gapni boshqa mazmunga boravatdi. Hujramizga kirib ko'rib baqsaq bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Prodenis hujramga kirib ketdi. Uning maqsadi hujramni ko'rib beqish emas, bayamqa qamlashmagan gapini yepish ham Margaret ikkimizni yolg'iz qoldirish uchun edi. Shu fursatda men Margaretdan Prodenisni nimishqa agashtirib oldingiz deb so'radim. Oyun ko'rganda u doim yinimda o'tirib o'g'inib qolgan. Menmi shundoq? Yiningizga yolg'iz kelsam beab, qaytadigan chaqdimi? Hamra bo'lmasa bo'lmaydi. Men ba tursam. U go'shundoq, lekin sizni avar qilgim kelmadi. Uning ustiga siz meni uzitib berib, ishni oldiga kelganda uyga kirman deb turib olsangiz, men kirgizmasam, o'chaqda mening uyga kirgizmasligim bilan ishkimizning o'tirsida yana ko'ngil og'riq kelib chiqsa yaxshi emas. Buni men xohlamayman. Meni Nemishqa uyingizga kirgizmaysiz. Chunki men hozir qattiq nazorat ostida turibman. Azroqla diqqat qilmasam, cho'ng bir ish kelib chiqishi mumkin. Faqat mush bir sabablimi? Agar boshqa sabablar bo'lgan bo'lsa, men sizga aytdim. Ishkimizning o'tirsida yana qanday sir bo'lsin? Ha, Margaret, men gapni aytib qilishni bilmayman. Rost gap qilsangiz, siz zot meni qanchalik yaxshi ko'rasiz? Sizni tog'dek yaxshi ko'raman. Amsi meni nemishqa oldidingiz? Qadirlik do'stim, agar men Gritsok xonim bo'lgan bo'lsam, yilda xajlaydiganga 20 ming frank tayyor turadigan bo'lsa, sizdek bir yigitim turib, to'pilab yana bir oshni tutgan bo'lsam, o'chaqda siz meni aldabsan deb meni ayiblashga haqli bo'ladingiz. Lekin men Gritsok xonim emas. Margaret Gotter xonim. 40 ming frank qarzim bor odam. Bir tiyinlik xos mulkim yo'q. Shundoq turuqliq yilda 100 ming franklik chiqimim bor. Shuning uchun mendan so'rgan bu savolingiz qilcha ahamiyat yo'q savol. Javob berishmi ortiqcha. Gapingizning rostligiga endi ishondim. Dedim men Margaretning tizig'i beshimni qo'yib turib. Sizni qattiq yaxshi ko'rganimdan sarang bo'lay deb qilyapman. Meningcha siz meni az yaxshi ko'rib ko'proq tushuning. Sizning qaytingiz meni qattiq beyaram qildi. Agar men erkin odam bo'lgan bo'lsam, oldingi kuni grafni qabul qilmagan. Qabul qilgan taqdirdimi, oldingizga kelib, bayam siz mendan kechirim so'rgandek, sizdan kechirim so'rgan, ham sizdan boshqa hech qanday odamni oshini tutmagan bo'lardim. O'tganda men 6 oy bo'lsin bir yerga berib, erkin yurib rohatlanib kelsam deb o'ylagan. Lekin siz xohlamadingiz. U maqsadga qandoq choralar bilan yetadiganligimni so'rab turib oldingiz. Uni mi so'rash ketamdi? Mening u choralarimga to'lgan badalim siz tasavvur qilgandingmi cho'ng? Aslida men sizga menga 20 ming frank kerakligini demoqchidim. Siz meni bo'lakchilik yaxshi ko'rib ketayotganda, onchilik pulni bir yerdan tepib bera olishingiz mumkin edi. Lekin sizning keyin bir kunlarda mendan og'irnishingizdan qo'rqdim. Shunglashqisini faqat lavar qilgim kelmadi. Mening sizga qanchalik qildiganligimni siz bilmaysiz. Bu oson amalga oshadigan ish emas. Nurg'un ajrim ketdi. Bizdek ayollarning azroq vijdonimiz ko'tarilib qolganda, qilgan gaplarimiz bilan qilgan ishlarimiz chuqur ahamiyatga ega bo'lib qoladi.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyle. Özünüzün usulü bilen hem bahırını. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
4: Junhuanın qat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bolmagan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayraq üstüne yakıdaki tağını talqan, çölünü bostan kılışkı qasem kılımız digen merdan küyge kulaq salaylı. Vatan en ihtiyaçlıq çayğı baraylı.
2: Yaşlıkımız urgumaqta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tenterbiye azimetleri batırlıq bilen ilişti.
4: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı, Tokyo'ludun zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki senle buyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Men aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşxana, kütüphane arasında katırap, sözlük yatlap, mühim noktalarını tekrarlap da yürüyemen. Boldu kılayım mı digen? Likin bilimden təqdirimini özgertedigallıqıga, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıga işinip geldim.
6: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandek, ademle tenim tapmay tırış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
7: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техмо биарам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
8: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
9: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
6: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.

0: Qadimdin hozirgacha jongoliklar eng qadrlaydigan fazilat olijanoblik.
1: Olijanoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Olijanoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar olijanoblardir.
1: Olijanoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar olijanoblardir.
0: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
1: Ali janablanın nəzər dairəsi kəm buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
0: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydıqan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlınış, kəmtər Ali janabladın buluş, Jongoluqlarning ro'yi intilishidir.
2: Men uning bilan uchrashib qoldim. Mening paydo bo'lishim uningda ba'zi o'zgarishlarni barliqqa keltirdi. Mening soyidak aygishim bilan u boshqalar bilan uchrashishni xohlamaydigan Hatta özüge yüzlenemeydiğen bop kaldı. Bir günü, o menden ayrılıp, hemen kaytadın başlaşını karar kaldı.
3: Üçüncü numarlıq bemar.
4: Doktor, men hamışlık kesli griptar boğa okşaymen. Kandak davalansam bula.
2: Ciddileşmen, hazır doğru bilen davalaş xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikikalıq davalısak mı?
4: Aktif yüzlenemen. Özümünü özgərtdim mən. Azıraqlı özgürüşmə məni ümidgə texmi yıqınlaşdırdı.
5: Psixiki sağlamlıqğa könül böləydi.
0: Kiçikkinə ot yalqını barmaqımızın uçunu illətalaydı. Lavuldab köyüyatqan Gülxan bütün bədəninin harğılığını yoxdudu. Bir tamçı su qalpıqımızı nəmdiyələydi. Örkeşləb iqvatqan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orılığan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürkü Şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: niyetlik bulmaslık, hareket kemçil buluş, yemek işmek teşrib olmaslık katarlık, nacar turmuş adetleri bedenin işki kısmıdaki tamponluğunu bozup, kara pigmentin asıl buluşunu azaltıp, akçaşını keltürüp çıkardı. Şunun bilen bir vaqtda moyitin bulgun işi, ultira binapşi nur katarlık taşkı amıllar mı, çaşını zahmelendirip, akçaşının payda buluşunu teziltişi mümkün. Tekimu dikkat kılış karzaydığını şu ki, ruhi besim akçaşkı təsir görüstüdü. Uzaq müddət yuqur besim altıda turğan kişilər, məsələn, xizmət meydanındakı sərxillər, oququcular qatarlıqlarda asanla ağçaş payda buludu. Çünki besim simpatik nervini qıdıqlab, köp miqdardakı çaş pigmenti qol hüceyrəsinin xorışını kəltirib çıxırıb, ən axırda çaşını aqartıb itidi. Şuna besimni yeniltişini ögünü eliş, keyfiyyatını xoşal tutuş, çaşının aqırışının aldını elişdə intayın mühim rol oynaydı. Ağçaşının yoşurun küşəndisi. Çaşının özüşü və rəngi yetərlik ozuqluğu muhtaj, bəzi ozuqluq maddalarından kəmçil buluşu, çaşının aqırışını bivasitə kəltürüb çıxırışı mümkün. Aldı bilən, axsıl çaşının asaslıq tərkibi. Axsıl kəmçil bulsa, çaş acizləşib, asan üzülüb, parqıraqlıqını yoxdudu, hətta axçaş payda buludu. Şuna hər günü yetərlik, süpətlik axsıl qubul qılışqı kapalətli qılış gərək. İkincidən, yod elementi qarı pigmentdən asıl buluşunu ilgiri sürüşdə aşqışlıq rolu oynaydı. Yod kemçil bulsa, qara pigmentin asıl buluşu yeterlik bulmay, akçaş payda buluşu mümkün. Xayday, Kızıl Deniz yüzünü qatarlıq tərkibi de yod elementi mol bolğan yemeklilerini muvabıq istimal kılış, akçaş məsasını yaxşılaşqı paydalıq. Bunundan başqa, B türdeki vitaminler çay sağlamlıqı cihazdımı mühim rol oynaydı. Ula çayşının metabolizm ceryanıqı katnışıb, qara pigmentin asıl buluşu ve tarqılışını ilgiri sordu. Vitamin kemçil bulsa, çaşının kurup geçişi, asan düşüp geçişi, hatta çaşının akırıp geçişini keltürüp çıkırdı. Şuna toluq, dallıq, ziraat, qarı göç, tuxum qatarlıq vitaminlarını yeterlik qubul qılış, akçaşının aldan eleştiki ünümlük usuldur. Üçüncüden, mikroelement mis bilen tömürmü çaşının sağlamlıqını saxlaştiki mühim elementlerden biri. Ula, qar pigmentlerden bir kişi ceryanıqı katnışıdı, həm də tük xalçı hüceyrilerinin yeterlik oksigen ve ozuqlıqı erişigi yerden berdi. Bu elementler kem bolsa, çaşının rengi süzülüşüp ketidi, hatta aqırıp ketidi. Bu elementler mol bolğan qattıq postluq meyve, purçaq türdikiler, hayvanların ishki azalari qatarlıqlarını muvafiq miqdarda istimal qilib bersa, çaş aqırış məsəsini yaxşılaşqa paydalıq. Qismen bölektiki çaşının tuyuqsuz aqırıp ketişige sal qarmaslıq kerek. Birinci, bek boldur ishkiçikisi aqırış. Ishkiçikidiki çaşının orni qulaqının yenidi bulup, jungo tibabetidiki öt tumurunun ayınış yönülüşü hesablandı. Jigar bilan öt bir-birge təsir görüstüdü. Şuna ishkiçikki çaşta ak çaş payda bolsa, bu kan azlıq jigarga kan yetişmeslikten bir işaret berişi mümkün. Jigar asaslıqı kan saqlaşqı mesul boludu. Jigarga kan yetişmese, ishkiçikki çaşqa asallı aqkırdı. Yana uyqusızlıq, köp tüş görüş, asan çarçaş, köz qurgaqlışış, keyfiyat yaxşı bolmaslıq qatarlıq ahvallar körülüşü mümkün. İkinci, baş çoqısı arqa meñizde ak çaş köp buluş. Baş çoqısı duğmay tumarı bilen rinmay tumarı ötüdüğün cay bulup, rinmay tumarı börek bilen en ziş münasibetlik. Şuna baş ve arka minide akçaş payda bolsa, börek tumarı köprek dikkat kalışı kerek. Bu börek kutunun yetişmeskiden kelip çıkan buluşu mümkün. Eğer bütün beden mağdursızlanış, bel dümbe telip ağırış, putkul muzlaş, demiz sıkılış, mağdursızlanış, untuğaklık, inkas asılaş katarlıq ekvallar koşulup gelse, börekini kuvvetlep, kan toluqlaşıq ekmet beriş kerek. Üçüncü, peşanede akçaş köp buluş. Hatırlanışca, peşanedeki akçaş köpünce tal ve aşkazanın tamponsuzluğu bilen münasetlikken. Peşanegi maskildiğen refleks rayonu tal ve aşkazanı təvə bulup, tal ve aşkazanın ixtidarı normalsızlaşsa, kan ve kuvvet acizlap, peşanegi kan ve kuvvet yetişmeyi akçaş payda bulurken. Şuna, eğer peşanedeki akçaşın tuyuqsuz köp yiyip ketkerliki, yine korsak köpüş, İç tıldab uykusuzluk, eğiz kuruş, eğiz açık buluş, eğiz puraş, iç sürüş katarlıq alametle baykalsa, tal ve aşkazanın ıqtidarını tanşaşki dikkat kılıp, tal ve aşkazanı yaxşı asıraş gerek. Bu, birkaç işini yaxşı işleş arqılıq, akçaşkı taqabül durğulu buludu. Birinci, çaş büdür kılış ve boyaşını azaytış. Daim targaq yakı barmaq bilen baş terisini uğulab, baş terisinin kanayılın işini ilgir üstürüş. Nacar çaş yuyuş buyumlarını işletmeslik, çaşını az büdür kılış ve boyaş. İkincisi çaşını aptaptın saklaş. Teri kokşaş çaşımı aptaptın saklanışı gerek. Ət yazının ahiri ya ki yaz pəsildə sırtkı çıkanda çaşının aptaptın saklanışıgı dikkat kılıp, amalbar başka imkiş tavsiye kılındı. Üçüncisi cismani ve roi cihati hoşallı alatını saklaş. Kündülük durmuşta yaxşı dəmeliş, tünün meslik, uykunun yeterlik buluşuğu kapalatlı kılış gerek. besimni yengiletişini ügünüp, köngül azadlıgını saklap, köprak çeniqiş gerek. Tötüncisi, yemek işmek muapıq tanışılış. Adatta ilmi uzuqlanıp, tamak tallamay, tamakını azaytmay, tümör, bir türdeki vitamin, əla süpatlik, aksıl tərkibi mol boğan yemeklilerini muapıq istimal kılış gerek. Beşincisi, araq tamakıdan jiraq duruş. Tamakı çekiş bilen 30 yaşdan tüven kişilerinin çeçinin akırış otursu da roşan bağlanış mevcut bulup, tamakı çek küçüler çeçinin baldır akırış nispeti tamakı çekmeydi qallan ikidin, şikayesidin 4 dersi geçi yokur buludu. Çay sağlamlığı bilen, umumi sağlamlık zeş münasifetlik. Çayşının özgürşüge dikkat kılış, turmuş usulunu vaxtada tanışaş ve uzukluk maddalarını toluqlaş, güzel taşkı kıyafetki iyi buluş üçün lemez. Tihimi muimi, bedenin sağlamlığını qoğdaş üçündür. Biz hazırdan başlap, her bir tal çayşının ihtiyacı köngül bülüp, ulanı köngül koyup asırap, sağlamlık bilen güzellikini tan mevcut bulup turuşka şarayet yarasaq boludu.
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımda köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılıvatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengeninizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mi kop kurup oyunu yurtdüp, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayım ben. Beni yurt siz, ben sizni yurt demen.
0: Köpsandiki hayvanlarının kişiye beridigan en bivasta təsiri taşqa alaydılığı bulup, moyunun rengi taşqa alaydılığının bir kısmı hesaplanıdı. Şuna bazı hayvanlarga moyunun rengiga qarab nam berilgen. Məsələn, bizning bugünkü baş personajımız Serik Molun, lekin ula faqat bir xil rangdala emas. Serik Molun Asiya Serik Moluni deb ataladı. Ula Asiyada yaşaydı. Türk ayrışta köşxorlar atırdı, müşk ailesi Serik Molun uruq deşigi tabi. Asiya Serik Moluni Himalaya tağ tizmisi, Endichini yerim aralı, Malay yerim aralı ve Sumatra aralığı tarqalgan bulup, en burun baykalgan kenji türünü körüstüdü. Adette turvatkan muhitning tesiride bir türünün okşaş bulmagan kenji türleri arasında okşaş bulmagan ten şekil ya ki muy renginin alaydı körünüşi normal adisi hesaplanıdı. Məsələn, Şərq-Şimal yolvasının muy rengi onun subtropik bəlbağdaki tuqqallarınikidin sus boludu. Ama Serik Molun bu kanuniyetini bozup taşlagan. Oxşaş bir rayonda yaşaydıgan, oxşaş bolmagan yek türdümü oxşaş bolmagan renglerge ege bolalagan. Hazır, dövdümüz çigrası içige tarqalgan Serik Molun türü topi, Yarlong Zangbu deryası Çong Jılgısı rayonu da en köp. Moyranlarımı xıl mı xıl? Ölçemlik altın rengden başka yana çipar reng, kongur reng, beğir reng, kül reng, kara reng, sap kara reng katarlıq reng tipler var. Bunun içində qoğur rənglik Serik Molullar sanı ən köp. Sap qar rənglik Serik Molullarının köz almısını hesabqa almağanda bütün bədənidə başqa rəng yox. Qaramtul Serik Molun bilən qar rənglik Serik Molunun fərqi şu ki, aldınqısının qorsaq qismi və put qolları çıpar kəlidu. Moyunun rəngidən başqa Serik Molullarının hərəkət vaxtımı bir tək bulmaydı. Yarlong Zangbu deryası Çong Jılgısıdaki Serik Molullar kündüzi hərəkət qilishni texim yaqtırdı. Başqa rayonlardaki Serik Molullar asaslıqı keçidi o olaydı. Yetilgen Serik Molullarının tən eğirliği 8 kilogramdan 16 kilogram gıcı bulup, ulanın joğu çoğun. Küştüngür boğaşqa, Serik Molun çaşqan, yavutoşqan, kiçik kuş qatarlıqlarını tutuş bilalı qanadılınıp kalmay, qırğavul, buğa, langur maymuni qatarlıq nisbətən çoğraq olcala ve çoğun tuyaqlıqlarının balıları mu ulanın olcısı bulup qalıdı. Müşik ailesindeki Ayvalla cemiyatının işki kısmında Serik Molun bir kadar kadimi türgi tabi bulup, ulanın əczadi təxminən 9 milyon yıl ilgirli Şarkı Cənubi Asiya rayonunda yaşayan. Ama hazırki Serik Molunla təxminən 3 milyon yıl ilgiri payda bolgan. 3 milyon yıllık nurgun tavlanıştın ötüş neticesi de Serik Molun oxşaş bolmağan yaşaş muydığı maslışış ıqtadarığı egi bolgan. Meyli, Bükbaraqsan ormallık, ya ki kən yaylaq bulsun, hatta insanlar toplaşıp oltıraqlaşkan cay etrapıdın, onlarının ızını tapqılı buludu.
2: 2021 yılı Siriq Molulla dövlətimizin dövlət tərəfindən nöqtəli qoğdulduğan yavayı hayvanlar tizimlikiga kirgizilib, dövlət tərəfindən birinci dərəcəlik nöqtəli qoğdulduğan yavayı hayvan qılıb bekitilgan.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қалынышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
3: Мән үрек. Ұзын мәзгіл Құлымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xidmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Қызчақның ата-анасы ажырашқанда, һәр йылы 5000 юан беқиш харажаты беришне пүтүшкәндән кийин, кызы дәва кылып, сомманы өстүришне талап кылса, сот мәхкемесе кандай хөкем чыгарды? Айны вакытта пүтүшкән беқиш хакы бүгүнкү күндә турмуш тәннәрханың өрлешиге тәң киләнмәсә, маарып исабат талонудагы беқиш хакы буныңга әгишип тәңшәлсе боламды. Лю фамиллик белән Ваң фамиллик 2013 йылы той кылган. 2014 yılı 9. ayda kızı Şaulu'nu tukkan. 2015 yılı 10. ayda acırşış macerası yüzsüdün sot mehkemesine dava kılgan. Sot mehkemesinin mürasa kılışı arkalık, iki taraf mürasa kilişimi hasıl kılıp, işkeylerinin acırşıp ketişini, kızı Şaulu'nu, anısı Van familik bekişini, dadısı Liu familikini her yılı 9. ayının 26. günüdün burun bekiş terbiyle şakı üçün 5 milyon bir erişini bekitken. 2016 yılı 9. ayda dadısı Liu familik bilen Li familik ayal kaytı toy kılgan. Li familiknin aldıngı eri ölüp gitip, bir kızı bar bulup, işkeylen bilen bile turmuş geçirgen. 2017 yılı 5. ayda dadısı Liu familik bilen Li familik ayal oğul perzentik bulgan. Liu familik hazır işlemcilik kıladıgan bulup, aylık kırmı 4500 yenden aşıdı. Liu familiknin aldıngı ayalı bilen bulgan kızı Şaulu, hazır hükümet karmakadaki başlangıç mektepten 5. yılı kadar okuatkan bulup, dadısı Liu familik üstüdün Shandong ülkesi Liaoqing şehri Dongchangfu rayonlu halıq sot mehkemesine dava kılıp, beqiş xaraciti somisi, kündülük ögünüş ve turmuşunu kamı deyalmaydı degen sebep bilen, Liu familikten her yılı berdiğen beqiş xaracitini əslideki 5000 yuandın, her aylıkıga 1500 yuan koş berişini talep kılgan. Sot mehkemesi sot kılış arkalık, ata ana bilen perzentlerine münasuveti ata ananın öylenişten acırışı bilen yok almaydı. Öylenişten acıraşkan dinkiyin ata ananın perzentlerini beqiş, terbiyeleş, qoğdaş hukuki ve mecbur idi boludu. Liu familik bilen Van familik öylenişten acıraşkanda sot mehkemesi çıkırıp bergen haqtalab murasa namısı da devager Şaulu'nun beqiş xıraceti ölçümü her yılı 5000 yuan, yana her ayda 416 yuan kılıp bekitilgen. Mal bahasının örleş amili ve devagerinin azırkı başlangıç mektepte okuş emeli ehvalını oylaşkanda bu ölçem devagerinin şucaydaki emeli turmuş seviyesini saxlap kilişka roşen yetmeydu. Devagerinin turmuş davalanış okuş emeli ihtiyacını kandıralmaydu. Kuramığı yetmegenlerinin menfaatini en yukarı çekki yetküzüş prinsipi asası da kuramığı yetmegen devagerinin kanunlu hukuk menfaatini qoğdaş, onlarının sağlam üsbiyetilişige kapaletli kılış üçün şucayının turmuş seviyesi, devagerinin emeli ihtiyacı asasen onun atanısı iki tarafının üstüge iliş iktidari ve cevapkarının kesbilen şoğulunuş ehvalığı birleştirip, hüküm küşke igi bolgan künün ədisidin başlap, devagerinin beqiş haqqi ölçümünü her ayda 9 milyon yuanga tengşep, devager 18 yaşqa kirguçe ay boyca beriş bekitilgen. Devager Şaulu 1. sotnun hükümüge qayıl bolmay narazılıq ərzi sunğan. 2. sot kılgıcı sot mehkemesi narazılıq ərzini rət kılıp, əsli hükümünü saxlap kiliş haqqıda hüküm çıxarğan. Ərxotun iki tərəf öyleniştin acıraşqanda daim pərzəntlərini beqiş hukukunun təvəlliki və beqiş haqqı beriş işleri toğırsa da pütüşüdü. Bu bütün iki tarafının öz aldığı fikir kılışının ifadesi bulup, iki tarafı nispetten çekleş küçüge iyi. Lekin bu xil çekleş küçüge mutlak ve özgermez emez. Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin Əxtələb Kanunu'nun 1085. maddesindeki belgeli miyasasen, öylenişten acıraşkan dinkiyin, balını bir taraf bivastı baqqan bolsa, yani bir taraf beqiş xaracetinin bir kısmını, ya ki həmisini üstüge ilişi kerek. Üstüge alıdığan xaracatının az köplüki ve mundutunun uzun kısqılıqını iki taraf kelişidu. Kelişelmese, Xalq Sot Mehkemesi hüküm çıxırıdu. Aldıngı tarmaqda belgilengen kelişim ya ki hüküm, pärzentlerinin zörür tipilğanda, ata anısıdın xalıqan bir tarafke kelişim ya ki hükümde belgilengen mıhtardın artıq muvapıq tələb qoyuşuğa dəxli kılmaydı. Pärzentler beqiladığan subikit bolu süpiti bilen, kanunda ularga zörür tipilğanda beqiş haqqını köpeytip berişini tələb kılış hukuku berilgen.
Bu diloda ər Liu familiyinin gərçə muqim kirimi bolmusumu, lakin onun yıllıq umumi kirimi boyunca hesablaganda hər ayda 4500 yendən artıq boludu. Dəvagərinin əməli ehtiyacı, şucayının turmuş səviyyəsi, Liu familiyinin 3 pərzəndini beqişqa toğru kelidigallıqı və anısı Wang familiyinin kirimi bir qədər tövən boluşdək əməli əhvalini ətraplıq oylaşıb, dəvagərinin beqiş haqqı ölçümünü hər ayda 900 yengə tənşəş bekitildi. Bunun da əm quramığı yetməyənlərinin qanunluq hüquq mənfəətini qabadətləndiriş, onlarının cismani və ruhi sağlamlıqının tərəqiyyatını ilgir sürüşdən ibarət tüp məqsəddə çantırılğan. Həm adıllıqqa tən itibar verilib, töləş məcburiyyəti var kişinin əməli üstügə iliş iqtidarı universal közdə tutulub, ada qılışının real mümkünçilikigə əqiqi qabadətlik qılınğan.

0: Bəzilər turmuş bəhçə balıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vay digiçilik yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreler var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlık üçün bedenimiz köp tirişçanlık görsütüdü.
6: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
6: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Bana kibirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot uçudular test kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukafat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ödü
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
1: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızlarım bırakıp tügep getken bolsa, emini kaydırdım başlasam de pekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Arxil küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu müzikü gülzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusi. Kenondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Ben sevimlik dostlar, programımız şu tapta devamlı şu atıdı. Biz her vakit tebessüm kılışını, külümsüreşini dostlarımızla tavsiye edip geliyordunuz. Hemdeki kıymetlik demlerimizde mi? Yeni şu dostlarımızla kakaklap külüşünü tavsiye kılımız. Belki dostlarımı bilişi mümkün. Adem'nin yüzüde 60 parça muskul bulup, muşu Adem kakaklap külgen çağda en köp boğanda 35 parça.

Ha, süyümlük dostlar, şu taptı programımız dalmışı batıdı. Karaydıgan bolsak, nurgulduğan kişilerimiz özünün gülgine ait aşık işgeligini eğitip berdi. Lekin, o daim şu gülünün soğuruşunu unutup kalıdı. Demek o özünü söyüşünü, özüge köngül bölüşünü unutup kaldı degen gep. Emdi biz bunu muhabbetke tatbiqlasak, muhabbet turmuşta biz yaxşı görgen nerslerinin üst bitilişige boğan aktif köngül bölüştür. Eğer bu xil aktif köngül bölüş kemçil bolsa, ondaqta bu pekatla bir xil keyfiyat bulup, haqiqi muhabbet bolmasligi mümkin. Şundaq dep ayta alaymız ki, hiç nimi bilmeydigan adam hiç nimini söymeydi. Hem o adamın hiç qanda kımmeti bolmaydı. Köp nerslerini bilidigan adam hem söyüşünü bilidi, ondaq adamın köygen bilgelerimi köp buludu. Yani bir adamın işlağı boğan düşencisi kançı çoğunkır bolsa, muhabbetinin derecesi mi şunçı çoğunkır buludu. Beğişlaş, yoşurun ıqtidarının en yukarı namayendisi. Muhabbetini beğişlaş ceryanı da özümüzden yoşurun küşünü iskılalayımız. Bu xil yoşurun küş ata kığan tecrübe bizge turmuşni teximi güzel kıp köstüdü. Demek, beğişlaştın keledigan huşallık, erişiştin keledigan huşallıktın köp artık. Şunlaşka, söyümlük dostum, muhabbetlik turmuşta huşal bulaydısınız, köprek karıştırepke muhabbetinizde beğişla. Ondaq bolsa muhabbetlik küylerimiz, muhabbetlik könlümüz üçün.

Süyümlük dostlar, programımız qaytıp geldik. Bazı muhabbette başlanışıdırla muhabbetten başka işinin bulmaydı. Ne maşina, ne öy, ne mal dünya. Lekin bir-birge küç, medet berdiğan şu ayrılmaz hemra bolsa, hemme nerse asta-asta peyda buludu. Bazı muhabbet, karşı tarafının samimi muhabbetinin başkığı muhtaç bulmaydı. Muhabbet ulanı yaşını tutu. Hayatka tolup taşkan ümit bilen karışkı davet kıludu. Ulanın her bir günü muhabbet içinde ötken buludu. Öz ara yaxşı görüş ve ulanı şünçilik güzel neticeyi başlap barıdı. Ula muhabbetki işin odu. Onu kadirleyen de en güzel kelgüsüge yetidigallıkını mı nahit ottan bilirdi. Hoş, muhabbetlik durmuş, silegimi yar bolsun. Muhabbetlik küylerimiz hem

Süyümlük dostlar, programımız şu tatlı davamlı şubatıdır. Bir hanım bir ayol hizmetkar izdepti. Hem de onun ilgirki iş ornağa telefon verip bazı ehvallarını sorabdı. Karıştırıp o hizmetkar ayolunun bir münce yaman gepini kıp veripti. Ayol hizmetkar iş küçükken tüncü günü o hanım onunla ''Mən ilgirki işleyen iş ornağızga telefon begendim.'' O ayol sizni yuvaş, işençilik, tamakımı bek usta dep maktab bedi. Bırak o aile işlerine tazı puhtu emeslikiniz ne? Öyünü hemişe kalaymıkan kılavitir kallıkınızdı mı dep bedi. Menimce onun gibi gepitille işinip getkilimi bombaydı. Ben sizden bu öyünü çok umreltik tutalaydı kallıkınızda işinimen depti. Neticede o işkeyle naidi çıkışıp gitipti. Ayol hizmetkar öyünü rastılla rətlik pakız tutuptu. Hem işini estaidil, bir candil işlepti. Shakespeare'nin şundak bir gipi var. Onun da yok güzel peziletlerini köptürüp mahta dem. Elbette bravo'a öz kemçilikini tüzet küzümen desek, aval onun artıkçılıklarını mahtışımız gerek. Meyli kandak kişi bolsun, siz eğer ulanın bire artıkçılıkını maktaplı koyduğun bolsanız, ula küçünün barıca aşı güzel namlı koldaşka tırışçalık göstüdü. Maktaş başkalarını huşal kıplı kanmasın, özünüzde mu nurgun dost ve yardımcı eriştirdi. Şunlaşka kündülük durmuşunuzda sizden yakşı göğen, siz yakşı göğen kişilerini maktaşını mı unutup kanma. Şu maktaşla arkalık karşı tarafını biz ilhamlandıralayız. En güzel neticelerine erişelişimiz mi mümkün? Yani ondak olsa en güzel küylerimiz nöbette sizler için yangraydı.

0: Hürmetlik radio anıgıçılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 2. günü, Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıgıçılar. Ben Güzel Nurozi. Bu katımkı haberlerimizin asas mezmunu tüendikçe. Başucu Xi Jinping'nin ul tatqiqatını küçeyti söhbet yığında kılgan muhim sözü, pen teknika marif hizmetçileri arasında kızgın inkas kozgıdı. Başucu Xi Jinping'nin bayramını tebrikligenligi ve samimi hal sorğanligi
0: tatqiqatını küçeytip, devletimizin dastlabki yeniliq yaratış iktidarını östürüp, pen texniki küçlük devleti kuruluşu asasını yanımı puxtalaş gerek. Başucu'nun muhim sözü pen teknika marif hizmetçileri arasında kızgın inkas kozgıdı. Köpçilik bunlarını bildirdi. Başucu'nun muhim sözünün royunu çoğunkır ögünüp, inçki özleştürüp, Partiya Merkezi Komitetinin strategilik muddasını doğru ilgilep, təxirsizlik tuyğusu, mesuliyet tuyğusu, buruş tuyğusunu küçeytip, ul tətqiqatını sicil yaxş tutup, yokur səviyyilik pentexnikide özgü tayinip kudretti pişini işkaşırış, pentexniki

0: әмгешілі алдырған, қиналған, ғам қылған, тақаза болған мәсілләні әл қылып, ішқы ұғырлышыш, ейлік тіклеш, ижтимаи суғырты қатлышыш қатарлық капала сиясатларыны яқшы әмелеләштіріп, амының қиыншылығыны әқиқи әл қылып, әмгешілінің қанулық ұқық мәнпәтіні қоғдашының түвән чекіні әқиқи сақлаймыз.
1: Станцымыз қәвірей. İzdiniş Jurnalının 5. ayının 1. gündeki 9. sanıda Jongo Kompartisi Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi, Merkezi Herbi Komitetinin reisi Xi Jinping'nin ölke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadrlarının Partiye 20. nöbetlik Merkezi Komiteti 4. umumi yığınının royunu ögünüş, izcillaştırış məxsus muhakimi kurusu da kılıngan söz mavzuluk muhim makalesi elan kılındı. Makalada bunlar təkidlendi. 5 yıllık yirik planını tüzüş ve yol koyuşunun bizden muhim siyasi evzellikimiz ikenlikini toluq tonuş gerek. 5 yıllık yirik planını tüzüş ve yol koyuş partiye rehberliğini işgaşırışka, küşünü merkezleştirip çoğun işlerini vücut çıkırışka, stratejilik meselelerini aldığını körerlik bilen ilgileşke, işlerinin ızcıllıkını saklaşka paydalık. Tüzüm işençini yanımı çıngıtıp, yeni emeliyetki birleştirip, bu evzellikini üzlüksüz cari kıldırış lazım. Makalda mundaq tep görüstüldü. Partiye 20. nöbetlik Merkezi Komiteti 4. umumi yığınının strategilik orullaştırmasını umumicilik çoğunkur, doğru özleştiriş ve ilgileş gerek. Umumicilik digerlik, təklifini umumiyet nəzəri bilen özleştirip, törülük orullaştırmalarını bir bütün gəvdi sübtide ilgileş digerlikdir. Çoğunkur digenlik, təklifdiki türlük uğurlaştırmalarının səbəbini biliş, əm onun nemi ikerligini, əm nemi üçün ikerligini, qanda qılış kerekligini biliş digenlikdir. Toğrı digenlik, təklifdiki türlük uğurlaştırmalarının siyaset çeki və ölçümünü toğrı ilgiləb, qılışqı tigişliklerini çoğum qılış, qılışqı buludğallarını tırışıp qılış, qılışqı tigişlik bolmağallarını qatli qılmaslıq digenlikdir. Makalda mundaq tep görüstüldü. İşki taşqi vəziyyətdiki yeni özgürüşlərini səzgürlük bilən ilgiləb, zaman yolaşqan kəsb sistemisini puxtı bərpa qılıb, yeni tərəqiyyat əndisini tezdin bərpa qılış arqılıq, strategiyyəlik təşəbbüskarlıqını qolğa gəltürüb, iqtisadi ictimai işlərinin maz tərəqiyyatıqı türtkü buluş gərək. Yerik planını ilmi tüzüb, ilmi tədbir bəlgüləş, demokratik tədbir bəlgüləş, qanun boyca tədbir bəlgüləşdə çıng turuş gərək. Yerliknin yerik planı və alaqadar sahalarının məxsus yerik planını dövlətnin umumi yerik planı bilən yaxşı cipsilaşdırıb, dövlətnin umumi yerik planının ruhi və təlifini gəvdiləndürüş. Şunun bilən bir vaxtda şu cay və şu işinin əhvalığı qarab iş görüb, İhtiyac bilen imkaniyetini birlik keltürüp, bekitken iken kılışka, eminleştürüp ünüm hasılı kılışka hakiki kapalet kılış gerek. Makalada bunlar təkidlendi. Partiyinin iqtisadi ictimai tərəqiyyatqa rehberlik kılış iqtidarı ve seviyesini küçəb östürüş gerek. Birinci, ögünüşünü yanımı küçə etiş gerek. İkinci, doğru siyasi netici karışını turğuzuş ve emeliyeti körüstüş gerek. Üçüncü, Küreş kılıç ruhini zor küş bilen evzaldırış gerek. Törtüncü, çirikleşkellerini qat'i cazalaş gerek.
0: Stansımız xavri. Jungu Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetinin azası. Govyan Zonlisi Li Chang 4. ayının 29. günüdün 5. ayının 1. günü geçe Guangxi'da təkşürüp tətqiq qıldı. O, bunlarla təkidledi. Başucu Xi Jinping'in su tori kuruluşu doğrusudaki muhim bayanları ve muhim yol yorukunun rolünü çoğunkur ızcıl əmeliyleştirip, iqtisadi ünüm, ictimai ünüm, ekologiya ünümü, bixatterlik ünümünün özara birlikte çın turup, devlet su tori asası ramkisini tiz bərpa qılıp, her derecelik su tori kuruluşunu bir tutaş pilallap kurup, su baylıqının ünürsal paydalanışını yelmi küçeytip, iqtisadi ictimai tərəqiyyatını asas terek ve muhim kabaratka iyi kılış gerek.
1: Stansımız xəvri. 1. may bayırmalıq dəmilişinin tuncu günü memleket boyca qatnaş yuqarı pəllisi kütüvelindi. Qatnaş Transport Ministerliğinin mölçərləşçi, 5. ayının 1. günü bütün cəmiyyətdə rayon halqıb səpərgi çıqqallar 340 milyon adam qıtımdın köpərək yetib, oxşaş məzgillikdən 3.14% aşqan.
0: Stansımız xəvri. 139. növətlik Guangzhou Yərmənqisinin 3. qarar körgəzmisi 5. ayının 1. günü içildi. Bu qıtımqı körgəzmədə ailə,

Çilikni Jongo'nun terakkiyatı doğrusunda tekimi etraflıq düşençige, işki devlet münasibeti doğrusunda tekimi çoğunkur tonuşkı iyi kıldı. 1994 yılı Takuma şehri bilen Fuzhou şehri resmi dost şehir münasibeti ornattı. Köp yıllardan bu yan işki taraf soğuda hemkarlık yollarını kengaytip, medeniyet almaştırış işki mezmonunu çoğunkurlaştırdı. Hem de Nurgun yaşlar törünü kanat yaydırışını ilgir sürdü. Takuma şehrinin başlığı Andis Ibsen muhbirge mundaq dedi. Meyli maharet tenterbiyesi, ixtisas soda almaştırışı ya ki adimiyet almaştırışı bolsun, Amerika Cungo xalqi oturusudaki hemkarlık ixtilaptın köp. Amerika Cungo şehirleri başını ahırı ortak ilgirleşte çan turup, birlikte hemkarlaşıp ortak payda ilişi kerek. Bu yıl Amerika'nın Iowa ştati bilen Xobi ölkisi dostluk münasibeti ornatkallığının 43 yıllıkı. 2023 yılı Şijacuan Çet El Tili Mektibi bilen Iowa ştati yaş özmirlerinin dostluğu varızlık kılış tetkikat ögünüş, özara ziyaret kılış törünü yolu koyup, 5 yılda 50 bin teşebbüsüge aktif avaz koştu. Bu kadimki almaştırış baliyeti de Amerikalık yaşla özmirle Şijacuan Çet El Tili Mektibi geldi. İşki devlet okuguçileri tiktok top teknikisi üstüde fikir almaştırıp, xattatlık, jongoçi resim, çambaşçılık katarlık jongonun ananevi medeniyetini yiskildi. Amerika tiktok top cemiyetideki Timos Kochau jongo gumpisi mestanısı bulup, o yeniden ögengen gumpi yelpügeçini hayacan ilkide namayan kılıp, jongonun ananevi medeniyeti intayin sehri küşki ige. Öz keçirmişim arkalık, Jongo medeniyetini yanımı ilgirleyen halda çüşendim dedi. Görecek bilen top kızış, mayısı hüleb köçet dikiş, su berip soğuruş. Xobi ölkesinin Yuanbo bağıtısı da köpçilik, Jongo Amerika dostluğu varıstı kılış yaşlar ormanıga bir türküm Ginkgo derhi köçtü dikti. Amerikalık Jongo Amerika tiktok top diplomatiyesini beşinin keçirgüçü Judy Hofrosti bu küçetlerinin dostluğumuzga okşaş sağlam üspitilişini ümit kılımen dedi. Şanghay'a jaylaşkan Hongshuangshi şirketinin baş ştabı da tiktok top diplomatiyesinin kımmetlik iznaları saklangan. 55 yıl ilgiri Jongo Amerika tiktok top tenerketçileri dostluk musabıqısı da işletken tiktok top üsteli ve tiktok top palıqını Hongshuangshi təmilligen. Şanghay'da Jongo'nı ziyaret kılış ömeki Xalqara tiktok top birleşmesi muzeyi bilen Jongo tiktok top muzeyini ekskursiya kıldı. Bir qatar konu söret, konu boyumlar zaman halkıgan əslimilerini oyğattı. Amerikalık yaş Justin Netir muhbirge mundaq dedi. Tiktok top diplomatiyesinin tarihi iznasını öz gözüm bilen körüp, öz beşidin keçirgüçilerinin dostluk hikayesini anlap çoğunkur təsirlendim. Tenterbiye hareketi ağırlıqını yıkıllaştırdı. Mən bu dostluğunu devamlaştırışını ümit kılımın. Keşkirgende Huangpujang Deryasıdaki sayahat parahotu da işki devlet yaşları, ösmürleri başka parahottaki kişiler bilen kızgın paranlaştı. Parahotunun kırgakı yıkılışıgı ağışıp, ular video arkalık hatır kaldırışını ümit kıldı. Ula ekran aldı da küçük top, çoğun topunu aylandırdı, dep şuar tavladı. Külk sadaları içi de dostluk uruki, Jongo Amerika yaşları, ösmürlerinin kalbi de asta asta yıldız tartıp, bəxsürdü.

turmuş süpütünü yakışlaşkı dair kısmıda ortak bir işka puhtı kadem bilen türütkü buluş gevdelik tekitlenip, bazı muhim talep ve zor tedbirle oturup koyuldu. Bundak bayan kılış, partiyanın umumi yığın hüccetleri de teki tuncuk etim bulup, hem ilgirleş yölünüşü ve küreş nişanı inek körüstüp yerildi. Hem hakikat emeliyatın izdinlenip, terakiyat kanuniyetine uygulaştırılıp, ihtiyaç bilen imkaniyetki tan itibar berildi. Bu hizmet dağımı da onu paal ve puhtı ilgilep, pütkül halkının ortak bir işin ilgiri sürüş yolu da üzlüksüz ilgirleşimizgi paydalık. 5. Terakiyat bilen hevüpsüzlikini bir tutaş planlaş doğrusu da. Biz şunu barğansır çonkur tonup yettik ki, hevüpsüzlik terakiyatının aldıngı şartı. Terakiyat hevüpsüzlikinin kapalı etti. Hazır ve bunun dinkinki bir mezgil, dövültümüzde türlük zidiyet ve hevüp hater asan 101'den mezgül bulup, mülçerlikli buluduğun ve mülçerleş kıyım bulgan türlük hevüp hater amilleri körünerli köpüydü. Biz terakiyat bilen hevüpsizlikini bir tutaş pılallaştı çıntırıp, pürset ingi ve hevüp ingini küçeytip, tövençek tepekürünü turguzup, kıyınçılıkını tekimi tolukarak mülçerlep, hevüp haterini tekimi çonkurrak oylap, yuçuklarını itiş ve aciz taraflarını küçeytişki ehmiyet berip, el kulguş kademini yakşı besip, teşebbüskarlık cinini obdan kılıp, türlük hevüp hater ve hırslarının önümlük aldığını elip ve onu tüketip, sosyalistik zamani yuvlaştırış işlerinin oğuşluk algı sılzıtılışıga hakiki kapalet kılışımız şart. Yukarıki tonuş asası da, teklif orginalı da, mahsus bölek acırtılıp, terakiyat bilen hevüpsizlikini bir tutaş pılallaş. Devlet müdafiyesi ve armiyanın zamani yuvilişini tezil çıkartarıkla stratejilik uğurlaştırılıp, umumi devlet hevüpsizliki karşıdı çıntırış. Devlet hevüpsizliki sistemisi ve iktidar kuruluşunu küçe ettiş. Devlet hevüpsizliki tozkını müstehkemleş tekitlendi. 6. Sistemi karşıdı çıntırış doğrusu da. Teklif orginalı da 14. 5 yıl mezgilideki iktisadi, icdimai terakiyatta sistemi karşıdı çıntırış prinsipi emel kılış şart dep oturu koyuldu. Partiye 18. kurultuydun buyan, Partiye Merkezi Komiteti, Partiye ve Devlet İşlerini Sistemelik Pılallaş, bir tutaş algı sözcüdüştü çıntırıp, yeni emniyetinin ihtiyacı asasen, bir katar yeni uğurlaştırma ve yeni tedbirlerini şekillendirip, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkını itehlep, tarihi muvaffakiyetlerini koluğa keltirdi. Bu ceryanda sisteme karşı ulluk ideye ve hizmet usulü boldi. Umumüzlük halk cemiyet kurup çıkandıyken, biz sosyalistik zamanı ulaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni seferini başlayımız. Devletimizin terakiyat muhiti da çonkur ve mürekkep özgürüş buluvatıdı. Terakiyat tampon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesi yenili gevdelik buluvatıdı. İktisadi, icdimai terakiyatdaki ziddiyetle mürekkepleşuvatıdı. Şuna, sistemi karşın çıkış kılgan asastı planlap, ve hal kılıp, her kaysi sahadaki hizmetlerini ve sosyalistik zamani ulaştırış kuruluşunu umumüzlük maslaştırıp ilgiri sürüşümüz şart. 7. Umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışını tamamlaş ekvali ve cakarlaş vakti doğrusu da. Partiye kurulgalıkıga 100 yıl bolganda 1 milyard neç 100 milyon ahalıgı nepiyet güzüdüğen tekimi yukur seviyelik Allık cemiyetini umumüzlük kurup çıkış. Partimizin yeni əsiri kırgendinkin Allık cemiyetini asası cihetini kurup çıkış asası da oturu koygan küreş nişanı. Xalıkı bergen tentenlik vədisi. Slahat Eçevitiş'nin dəslipi de Partiye Merkezi Komiteti Allık cemiyet kuruş strategiyelik təsavvurunu oturu koygandın buyan. Biz xalıkının güzel durmuş istikini küreş nişanı kılıp, Neçe evlat kişiyle başının ahır boşaşmayı davamlı küreş kıp geldik. 13. 5 yıl mezgili umumüzlük allık cemiyet kurup çıkışının el kulguş galbisini koluğu keltürüş baskıcı. Biz muhim noktunu tutuş, kemtülükünü toluklaş, aciz taraflarını küçe etişini gevdelendirip, zor hevüp hatarının olduğunu iliş ve onu tügitiş.
namratlıktan del cahidi kutulduruş, bulgunuşunun aldığını iliş ve onu tüzeş katarlık, ötkelgi hocum kılış canlarını katı yakış kılıp, bir katar yeni zor muvaffakiyetlerge eriştik. Tuyuksuz yüzbergen yeni taşıman öpki yalığı yok mu? Dövletimizin iktisadi, icnimai terakiyatıga naitli zor paydasız təsir elip geldi. Partiya Merkezi Komitetinin güçlük rəhbərliki de bütün memleket halkının ortak tırışı arkası da yeni tasman öpki yalığı yukumunun aldığını iliş tüzgülleşte zor stratejilik neticiler kolu keltürüldü. Dövletimiz iktisadi, icnimai işlerini əsli keltürüşte dünya boyunca aldın qatardımandı. Asaslı iqtisadi körsətkişlə yaxşı nişqə yüzləndi. İcdimai işla, xəliq turmuşi ünümlü kapalətki iyi qılındı. Mölçərin işcə, bu yıl dövlətimizin işki işləb çıxırış umumi qiməti 100 trilyon yuandın aşıdı. Xəliqnin turmuş səviyyəsi körünərlik ösüdü. Hazırqı ölçən boyca, yezladiki namırat ağalının həmisi namıratlıqın qutuludu. 13-ci 5 yıllık yirik planda bekitilgen terakiyat nişani, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkış nişani öz kararlı da işgı aşıdı. Növette umumüzlük allık cemiyet kurup çıkışının yanılı dağımlı şuvatkalıq közde tutulup, teklif arginalı da umumüzlük allık cemiyet kurup çıkışının el kılğuş gelbisigi erişte, el kılğuş muhabbetle kolu keltürülüdü o da bayan kılındı. Diler yılının aldıngı 20'da, Partiya Merkezi Komiteti umumüzlük halkı cemiyet kurup çıkışını sistemilik bağlaydı ve kulaslaydı. Andın, dövletimizin umumüzlük halkı cemiyet kurup çıkallıkını resmi cakarlaydı. Hürmetlik radyo alıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 3. ayının 17. günü Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığınığı riyasetçilik kılganı sözlügen strategiyelik iradını saklap, yukumunun aldığını iliş hizmetlerini inçke puhtu tutuş gerek namlık sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 10. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığındı bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin Xalq İgiliki Terakiyatı ve İcdimai Terakiyatının 14. 5 yıllık yirik planı ve 2035 yılı içi bolgan kelgüsü nişanı tüzüş doğrusudaki teklifi hakkında zatının bir kısmını anlattık.

Sarıxan hammam bizge oxşaş dehqan bolmagaşqa yoldaşının nəpiq pulu bilan kün ötküzüp kelibatdı. Şuna beka vaqtlar köp. Apamdak mundaşqaq mehman dostluqını tapqanda onun yana başqa yerlərge berib yürüşünün mü hacəti yoq idi. O həftədə bir iki qetim bizning uyda payda bolatdı. Lekin mən Aygünü yaxşı görüb qalğandan tatib onların kündü bizning uyda bolishini arzu qılatdım. Şundaq bolğanda Aygünü görüp turalaytdım. Hazır men üçün turmuşdiki xoşallıq, meni ızdırapqa saldığan tatlıq tuyğularının hamısı Aygülge münasibətlikdek. Faqat o bolğaşqala quyaş nurluq, tabiat güzellik tolğandak bilinətdi. Özümün kelgüsini onunsız tasavvur qılamaytdım. Afsus, hamma işning bir tugini bolğandak, apamning mo'g'iga mo'ng qatgan sarg'an hammam bilan mening qalbimdagi to'lin oy hisoblanadigan Oygulning uyimizda paydo bo'lishi dadamning xo'yin tutqizib qo'ydi. Uning nima sababdan ularni yomon ko'rib qog'indim bilmadim. Dadamni qizg'anchiqmikin desam, ilgari birari tomoq ustiga kelib qolsimi chiroy o'zgir paqan kishi emas. Lekin hozir sarg'an hammam eshikdan kirgan hammam uning qo'shimlarining turlishi yurakimga nashtar bo'lib sanchilmoqda edi. Tuman bo'lib uning chiroyini to'sib oldim. Shu orqali ona bola ishkaylarni o'ngaysizlikdan qutuldirgim keladi. Biroq yanala qo'limdan hech kelmay qarab turishdan boshqa amal topa olmaydim. Yurakim azobda etishib ketdi. Bu xotinning tugamaydigan nemishi bor ekan? Dedi bir kun dadam ula amdini xo'shlashib mengib turishiga. Bu nim deganingiz? Dedi apam hayronlik ilkida uningga chekchib. Ishikdan kirsam mush xotinning tugamas ushoq so'zlari. Nima degan qumzog'onlik? Beshingiz og'irmamda? Uf. Qizmas o'rlab qolmagandi ha dadisi. U yot odam emas, mening tuqqunim. Erdan yoshli tul qoldi. Yurakda bir dadi ba. Shunga menga mo'n tekdi. Tuqqan turib, uning holiga men yetmasam kim yetaddi? Ona bola ikkisining yegan tamog'i qo'sqingiz ko'p ketgan bo'lsa, men to'lab beray. Unchalik ko'z kichiklik qilmang, bo'lamdi. Voy voy, ko'z kichiklik qilganim emas. Faqat mushu ushoq so'zliki mo'ng tekidigan odamning bo'g'ini yaxshi. Bilamsiz, uning gaplarini anglagan siri sizga texmi kuyindigan bo'lib ketdim. Qaysimizning boldir safar qildiganligimizni bilmaymiz. Shunga ko'zimizning ochig'ida bir-birimizni qadrlab og'liq ekan. Hech bo'lmaganda keyin asligidek go'zal xotirlar bo'simi saqlanib qoldi ekan. Sarxon ochamning menga ta'sir qilgan tarpimi dal shu. Apamning bu gaplarini anglab dadamning tili tutildi. Shu kundan boshlab apamga bo'lgan hurmatim tehim ochdi. Bu yolg'iz uning Oygul bilan opsig'i yon bosqanligi sababidan emas. Balki qilgan so'zlarining kitobdagi bilan o'xshib ketishi. Apamu bola vaqtlarda menga o'xshash kitobxumar bo'g'imaydi. Bo'lmasa shundoq pasohatli so'zlarni u nadin deb qila olaydi. U ashu sezgirligi bilan mening Oygulga bo'lgan muhabbatimni his qilsin. Dadamning oldida mening ishim uchun mushundoq dorli o'tirg'i chiqib qolsa. O'chaqda yo'lim ravon bo'ldi degan gap. Shunga men barliq umidimni apamga bog'ladim. Sarxon hammam keyingi qatim uyimizga kelganda dadamning chiroyi yanla echilmadi. U apamning heliq o'rinliq so'zlarini unutib qolgandek yoki aslida bu ona balig'i qo'sig'ida bir g'umbadek qilardi. Uning nersiga mening aqlim yetmadi. Aslida kunduzning kechisi, gulning tikini, kulkining shig'isi bo'lgandek dunyodagi ishlar azaldan o'ng ta'sir orlishib taraqqiy qiladi ekan. Sening orzuing hamma odamning orzusi. Sening xoshaliging hamma odamning xoshaligi bo'lmaydi ekan. Shundoq. Bir ochiq bilan bir tatliq bizning turmushdagi hamrohimiz. Ba'zida uni tetimaslik amalimiz yo'q ekan. Biroq dadamning sug'uq muomilasi Oygulga bo'lgan muhabbatimga ta'sir yetkazmadi. Men yanla butun vujudim bilan uningga maftun edim. Shug'unisi Oygul tiyiqchi buni bilmaydi. Navoda insonning yuragida kuyib yotgan muhabbat gulxanni ko'z bilan ko'rib bo'lsa-di, Oygulmi

Aygül bağın sıra onun hoşallığı ve turmuşunun mənasığı aynıq kilvatatdı. O özünün Aygül'e bütün hücudu bilen məbdun bu qağalıqını his kaldı. Ama Aygül bunundan bir xəbər edildi.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Əynəki proqramımızı başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Bugün Can Əynəkimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Tırnaq yastışının bahasını inçki hesablaqanda öy bahası da mı artıb getidu, deydu, bu rasmadu. Çaşının baldırı aqırıb getişi bədənimizin sizgi bərgən signalıdır. Bugün yenə seyrik mulun doğrusunu sözləb bermən. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə. Bugünkü cihan sayatı bizdə başlayıdam doq. Güzellikni suyduğan kişiler için etkanda güzel buluştaki üşürüşlük, çat yasaş, tırnak yasaş, kırpik ulaş bulup, ait doyduğu gecelen necim uyan hajlanıp buludu. Bulup mu tırnak yasaş? Tırnak yasaş kançilik kımmet? Yeki bahası, birinci septik şehirlerinin öy bahası da mı kımmet? Şilin akbarat sürat sağlık malumat işkanısı 2023 yılı tek şürüşe yaparken. Meydan'daki tırnak yasaş mulazmetini misal kaldıran bulsak, tırnak yasaş bahası 30 yönden 260 yön geçe erkıl bulup, bir kıl posunda tırnak yasaşının oturucu bahası 127 yönken. Adem bedendeki bir tal tırnakının külümü tahminen 1 kvadrat santimetre. 10 tal tırnakının külümü bulsa 10 kvadrat santimetre buludu. Eğer bir kıtım tırnak yasaşka 127 yön geçe de odasak, sondurup hesaplığında her kvadrat metri 120 min yön buludu. Bu baha bir kısım birinci septik şehirlerinin öy bahasıdan hilal eşip getirdi. Bu tehi mokum bağlıq posun bulup, bazı bezekleri köp ya ki mürekkep kolda sızılgan posunlarını yasaşkı doğru gelse, mınyanda mı eşip getişi mümkün. Ondaqta tırnaq yasaş nemişka bönçü kımmet, nemişka şönçü kımmet ruhluq yeni nurgun kişi tırnaq yasaşını xalaydı. Aldı bilen tırnaq yasaşının türünü düşünüp bakaylı. Tırnaq yasaşının uşğıl asasi türba. Ula əsli tırnaq, yani özünün tırnaqı, tırnaq partisi ve uzartılgan tırnaq. Tırnaq partisi adatta sol yoldan yasıldığan bulup, şilin bilen tırnaq üstüge çaplındı. Toluq çaplaş ve yerim çaplaştan ibaret iki xil usulu var. Toluq çaplığanda tırnaq partisi bütün tırnaqını kaplaydı. Yerim çaplığanda tırnaq partisinin astı kısmı tırnaqının otursığı çaplınıdı, hem de tutaşkan cay sılıqlanıp təşkilindu. Teximi təbii, katlamlıq duygu berdi. Uzartılgan tırnaq kağız təglikidin paydalanıp, nur bilen davalaş ilimi, kristal suyuqluqi qatarlıq, məxsus şiltildiğen yelim materiallarını tırnaq yüzde qatırıp, təqlidi tırnaq asılı qalıdı. Onunla şiltildiğen materiallar asaslıqi nur bilen uzartılgan tırnaq ve kristallıq uzartılgan tırnaq tep iki kılgı bölünüdü. Bu materiallar tırnaq güzelleştirişte süzük, parqaraq, uzun buluştak alaydılıkını namayan qalıdı. Şuna onu əsli tırnaq ya ki tırnaq partisiyle sürkep, müstəkkəmləş ve parqartışı işiltiş kimi buludu. Uzartılgan tırnaqının yasılışı bir qədər mürəkkəb, bahası mı aldın qışkısın qımət rək buludu. Tırnaq yasaşının konkurt pasonunu yenə sapranlik tırnaq yasaş, ranglik sızma uslubu da tırnaq yasaş, nəqişlik tırnaq yasaş, müşkgözlük tırnaq yasaş qatarlıqla ayrışqı buludu. Oxşaş bolmağan pasonlağı işiltilgən hünər sənət oxşaş bolmasa, sərib qılıngan adam küçü və material mı oxşaş bolmaydı. Şuna bahası mı oxşaş bolmaydı. Pasonu mürəkkəb olsa bahası mı qımət buludu. Şunaq bolsun mu, tırnaq yasaş kışıltıldığan materiallarının tənərxi anç yuqırı hesablanmaydı. Tavba otorda, bir yürüş kəsbi tırnaq yasaş asasi saymalarının bahası ən qımmat bulğanda 2000 yöngi yetməydi. Ən köp kışıltıldığan tırnaqlaki yeliminin bir potokusun oturcu bahası 20 yön ətrafıda. Əlbəttə, süpti texmi yaxşılarının 100 yöndən aşıdı. Hər xil kiçik zinnət boyumlarının bahası mu ərzan bulub, məsələn, hər xil şəkillik almaz qoxşaş bezəkləni 808 moğa 100 daldın seti bağlı buludu. Şuna, materiallı seliştirğanda, öy icarisi, bezəş, xadımlarının maaşı, su, tok qatarlı xıracətlə tırnaq yasaş tənərxinin köp qısmını ilgiləydi. Çəyin üçün üçün tırnaq yasaş markasının icdimai alaq süpsi de təminligən, həmkarlaş küçü çakırış uçurlarından qarğanda, təxminən 60 kvadrat metr kilidigan, 6-dən 8-gəçə iş ornu bar tırnaq yasaş dokununun birinci

Қызчақның ата-анасы ажырашқанда, һәр йылы 5000 юан беқиш харажаты беришне пүтүшкәндән кийин, кызы дәва кылып, сомманы өстүришне талап кылса, сот мәхкемесе кандай хөкем чыгарды? Айны вакытта пүтүшкән беқиш хакы бүгүнкү күндә турмуш тәннәрханның өрлешигә тәң киләнмәсә, маариф исабат талонындагы беқиш хакы буныңга әгишип тәңшәлсе буламды. Лю фамиллик белән Ван фамиллик 2013 йылы той кылган. 2014 yılı 9. ayda kızı Şaulu'nu tukkan. 2015 yılı 10. ayda acırşiş macerası yüzsüdün sot mehkemesine dava kılgan. Sot mehkemesinin murasa kılışı arkalık, iki taraf murasa kilişimi hasıl kılıp, işkeylerinin acırşıp ketişini, kızı Şaulu'nu, anısı Van familik bekişini, dadısı Liu familikini her yılı 9. ayının 26. günüdün burun bekiş terbiyle şakı üçün 5000 yen berişini bekitken. 2016 yılı 9. ayda dadısı Liu familik bilen Li familik ayal kaytı toy kılgan. Li familiknin aldınkı eri ölüp gitip, bir kızı bar bulup, işkeylen bilen beli turmuş geçirgen. 2017 yılı 5. ayda dadısı Liu familik bilen Li familik ayal oğul perzentik bulgan. Liu familik hazır işlemcilik kılıdgan bulup, aylık kırmı 4500 yenden aşıdı. Liu familiknin aldınkı ayalı bilen bulgan kızı Şaulu, hazır hükümet karmakadaki başlangıç mektepten 5. yılı kadı okuatkan bolup, dadısı Liu familik üstüdün Shandong ülkesi Liaoqing şehri Dongchangfu rayonlu halıq sot mehkemesine dava kılıp, beqiş harajeti somisi, kündülük ögünüş ve turmuşta kamı diyalmaydı degen sebep bilen, Liu familikten her yılı berdiğen beqiş harajetini əslideki 5000 yuandın, her aylıkıga 1500 yuan koş berişini talep kılgan. Sot mehkemesi sot kılış arkalık, ata ana bilen perzentlerine münasuveti, ata ananın öylenişten acırışı bilen yok almaydı. Öylenişten acıraşkan dinkiyin, ata ananın perzentlerini beqiş, terbiyeleş, qoğdaş hukuki ve mecbur idi boludu. Liu familik bilen Van familik öylenişten acıraşkanda sot mehkemesi çıkırıp bergen, haqtalab murasa namısı da, devager Şaulu'nun beqiş xıraceti ölçümü her yılı 5000 yuan, yani her ayda 416 yuan kılıp bekitilgen. Mal bahasının örleş amili ve devagerinin azırkı başlangıç mektepte okuş emeli ekvalını oylaşkanda bu ölçem devagerinin şucaydaki emeli turmuş seviyesini saklap kilişka roşen yetmeydu. Devagerinin turmuş davalanış okuş emeli ihtiyacını kandıralmaydu. Kuramığı yetmegenlerinin menfaatini en yukarı çekki yetküzüş prinsipi asası da kuramığı yetmegen devagerinin kanunlu hukuk menfaatini koğdaş, onlarının sağlam üst bitilişige kapaletli kılış üçün şucayının turmuş seviyesi, devagerinin emeli ihtiyacı asasen onun atanısı, iki tarafının üstüge iliş ixtidari ve cevapkarının kesbilen şoğulunuş ehvalığı birleştirip, hüküm küşke igi bolgan künün ədisidin başlap, devagerinin beqiş haqqi ölçümünü her ayda 9000 yuanga tənşəb, devager 18 yaşqa kırgıca ay boyca beriş bekitilgen. Devager Şaulu 1. sotun hükümüge qayıl bolmay narazılıq ərzi sunğan. 2. sot kılgıcı sot mehkemesi narazılıq ərzini rət qılıp, əsli hükümünü saxlap qiliş haqqıda hüküm çıxarğan. Ərxotun iki tərəf öylenişdən acıraşqanda daim pərzəntlərini beqiş hukukunun təvəlliki və beqiş haqqı beriş işleri toğırsa da pütüşüdü. Bu bütün iki tarafının öz aldığı fikir kılışının ifadesi bulup, iki tarafı nispetten çekleş küçüge iyi. Lekin bu xil çekleş küçü mutlak ve özgermez emez. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Ahtalab Kanunu'nun 1085. maddesindeki belgeli miyasasen, öylenişten acıraşkandın kiyin, balını bir taraf bivastı bakkan bolsa, yani bir taraf beqiş xıracetinin bir kısmını, ya ki hemisini üstüge ilişi kerek. Üstüge alıdığan xaracatının az köplüki ve mundutunun uzun kısqılıqını iki taraf kelişidu. Kelişelmese, xalıq sot mehkemesi hüküm çıxırıdu. Aldınqı tarmaqda belgilengen kelişim ya ki hüküm, pärzantlarının zörür tipilğanda, ata anısıdın xalıqan bir tarafke kelişim ya ki hükümde belgilengen mıhtardın artıq muapıq tələb qoyuşuğa dəxli qılmaydı. Pärzantlar beqiladığan subikit bol üspiti bilen, kanunda ularga zörür tipilğanda beqiş haqqını köpəytip berişini tələb qılış hukuku berilgen. Bu diloda eğer Liu familiknin gerçe muqim kırımı bolmuşu mu, lekin onun yıllık umumi kırımı boyca hesaplığında her ayda 4500 yuandan artıq boludu. Devagerinin emeli ihtiyacı,
Şucay'nın turmuş səviyyəsi, Liu familiyliknin 3 pərzəndini beqişqa toğru kelidiqalıqı və anısı Van familiyliknin kırmi bir qədər tövən buluşdək əməli əhvalini ətraplıq oylaşıb, dəvagərinin beqiş həqi ölçümünü hər ayda 900 yəngə tənşəş bekitildi. Bunun da əm quramığı yetməyənlərinin qanunluq hüquq mənfəətini qabadətləndiriş, onlarının cismani və ruhi sağlamlıqının tərəqiyyatını ilgir sürüşdən ibarət tüp məqsəddə çantırılğan. Həm adıllıqqa tən itibar verilib, töyləş məcburiyyəti var kişinin əməli üstügə iliş iqtidarı universal közdə tutulub, ada qılışının real mümkünçilikigə əqiqi qabalətli qılınğan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% iga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanadi.
4: Hayatlık için bedenimiz köp tirişçanlık gösterdi.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsun mu? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

sevimlik radio alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalık Radio Stansısının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təşnalıqınızda kandırdığan yanırat naqşıla, sərxil küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıqı qədəm besinde esil küylənin porak açqan çeçəkleri, dilini yayırtıdığan xuşpıraqlarının huzurlanıp, hayatınızın cüşkün peytlerde teximi zor cesaret bilen tırış nişanınızı qarab intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yani ondak olsa tüncü küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

0: Sülmez melodiye, radyoda okullardaki talışımız.
1: Nureyni süydirek, süydirek, haberin var mı?

Sevgili radyo alış dostlar, anlayatkanınla stansımızdan üzülmez melodiya programısı. Emdiki demlerimizde biz radyo aldıdaki barcı güzel hanım kızlarımızga tavsiyelerimizni otturgu koymakçımız. Birinci olup berdigan tavsiyemiz şu ki, daim kitap okup durun. Gül teştiki onaylı çekiludu. Ösün cemal asallı keriydu. Pekat ve pekat işki dünyanız yılların ötüşü bilen takamılışmağıdı. Bilim igileş ayallığa özgeçi celepkarlık duygusu ata kılıdı. Sağlamlıkınızı köngül bölün, karallik beden tekşürtüp durun, sağlamlıkınızı mesul bulun. Bu öz növüde de ailenizdikilerin mesul boğunuzdur. Onundan başka keyfiyatınızı tizgilden, endi ayallığa yisiyatcan kilidu. Lekin keyfiyatınlarını çüşkülleştirip koysanlar bulmaydı. Andı mındı yalğız yürüyün, yalğızlık kumaslaşım. Dostlar çemberkinizde kızgın bulun. Latapetlik bulun. Güzel taşkı kıyafet latapet vekili kılanmaydı. Latapetnin işki menası sırtkı kıyafetini besip şöyleydi. Hatta yaş çeklimisidin alkıp öteleydi. Kendi korsaklıkını ügünün. Kendi korsaklık acizlik emez. Bazı mühim bulmağın küçük işlerini külüp ötküzü vettim. Ah kümüllük cezbedarlıkınızı tekimi aşırdı. Şuna ayalla yukarıkım manımış amıllarını özde hazırlayalısa en celipkar, en güzel, en akıllı hanım kızlardan bulalışır gep yok. Kenondak bosa muhabbetlik küylerimiz radyo aldıdaki barç suyumluk alın.

Сүйүмдүк достор, программабыз кайтып келдик. Бәз муаббетте башланышы да муаббеттен башка эч нәрсе булмайды. Не машина, не үй, не мал дөнья. Ләкин бер-бирге күч, мәдәт бердиган шу айрылмас һәмра булса, һәммә нәрсә аста-аста пайда булыт. Бәз муаббет каршы тарафның сәмими муаббетидән башкага мохтаҗ булмайды. Muhabbet ulanı yaşını tutu. Hayatka tolup taşkan ümit bilen karaşkı davet kıludu. Ulanın her bir günü muhabbet içinde ötken buludu. Üzra yaş görüş ve ulanı şunçilik güzel neticeyi başlap barızı. Ula muhabbetki işini tutu. Onu kadirleyen de en güzel kelgüsüge yetidigallıkını mı nahit ottan bilidi. Hoş, muhabbetlik durmuş, silegimi yar bolsun. Muhabbet küylerimiz hem mi?

sevimli dostlar. Programımız şu tapta devamlı şu vatıdu. Bir hanım bir ayol hizmetkar izdepti. Hem de onun ilgirki iş ornağa telefon verip bazı ehvallarını sorabdı. Karıştırıp o hizmetkar ayolunun bir münce yaman gepini kıp beripti. Ayol hizmetkar iş küçükken tuncu günü o hanım onunla ''Mən ilgirki işleyen iş ornağızga telefon begendim. O ayol sizni yuvaş, işençilik, tamakkımı bek usta dep maktab bedi. Bırak o aile işlerine tazı puhtu emeslikiniz ne? Öyünü hemişe kalaymıkan kılavitirgallıkınız ne mi dep bedi? Menimce onun gepige pütülle işinip yetkilimi bombaydı. Ben sizden bu öyünü çok umreltik tutalaydıgallıkınızı işinimen depti. Neticede o işkeyle naaydı çıkışıp gitipti. Ayol hizmetkar öyünü rastılla retlik pakız tutuptu. Hem işini estaydıl bir candıl işlepti. Shakespeare'nin şundak bir gipi var. Onun da yok güzel peziletlerini köptürüp mahta dep. Elbette bravo'a öz kemçilikini tüzet küzümen desek, aval onun artıkçılıklarını mahtışımız gerek. Meyli kandak kişi bolsun, siz eğer ulanın bire artıkçılıkını mahtaplı koyduğun bolsanız, ula küçünün barıca aşı güzel namlı koldaşka tırışçallık göstüdü. Maqtaş başkalarının hoşal kıplı kanmasın, özünüzde mi nurgun dost ve yardımcı eriştirdi. Şunlaşka kündülük durmuşunuzda sizden yakış göğen, siz yakış göğen kişilerini maqtaşını mı unutup kanman? Şu maqtaşla arkalık karşı tarafını biz ilhamlandıralayımız. En güzel neticelerine erişelişimiz mi mümkün? Kınımdak olsa en güzel küylerimiz nöbette silah üçün yanraydı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hem de Cungugu Nezer programımızın alıtımız. Ben Abduhalik Ahmet. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı mezmullarına kulak salgaysıla. Hor küşlük devleti kuruş ultişi müstehkemlenip, yukarı süpetlik terakkiyatı kuvvet koşuldu. Goyen, mulazimetçilikten iktidarını kengaytış, süpetini östürüşüne ilgeri sürüş doğrusudaki pişkirini tarqatdı. Yaşandığında kütünüş mulazimette istimal biletini kim alalaydı, kandak alalaydı? Gərbi kısımda ilgilik tikləb, mədəniyyət, sayahat işləri qayyati küç qoşuvatqan yaşlarının hikayesi. Bu xil əhvallar mı aile zulümüqü kirədi? Hər günü baş derisini uvulab bərsə, rastlıla çaç ösəmdi? Bu xil uxlaş adıtınız bədən metabolizmınız qat asta-asta təsir körüstuatqan buluşu mümkün. Tövəndə, dekıtınlar bugünkü proqramımızdan təfsili məzmulları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Gowyan başçucu Xi Jinping'nin mülazimetçilikten terakkiyatı doğrusudaki muhim yol yoruki ve memleketlik mülazimetçilik yığını ruhini çoğunkur ızçıllaştırış ve emelileştiriş üçün yakında mülazimetçilikten iktidarını kin aytış, süpütünü östürüşün ilgiri sürüş doğrusudaki pişkirini tarqatdı. Pişkirde monolar talep kılındı. İhtiyaç arkalık yetekleş, ıslahat ötkiligi ucum kılış, Hem teknik arkalık küç koşuş, iç bitiş hemkarlıkını gövdelendirip, mulazimetçilikten iktidarını kengaytış, süpütünü östürüş hareketini çoğunkur yolgu koyup, işlep çıkırış karakterlik mulazimetçilikten kesipleşiş ve kımmet zancirinin yukarı pellisi karab kengi işini ilgeri sürüp, turmuş karakterlik mulazimetçilikten yukarı süpetlik, köp kıllaşkan, kolaylık terakkiyatını ilgeri sürüş gerek. 2030 yılı barganda mulazimetçiliknin umumi kölümü 10 trilyon yuanga yetkizilip, tekimi köp cungu mulazimeti markası yetildirilip, mulazimetçiliknin dünyavi rekabet küçü, tesir küçü körünerlik aşırılıp, kalık ammısının erişiş tuyğusu sicil aşırılıdı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar. Her günü baş derisini olap berse rastlı çaç ösemdü, muhbirimiz Gülürüz Sürat bu haqta haber berdi.
1: Siz mi her günü baş derisini olap berse çaş ösüdü diyen gepni anlap bakamadınız? Bazıla sınav bekip paydası yok diyen. Yani bazıla hakikaten sınav bakkandan kin çeçinin anç düşmeyenlikini es kılgan. Ondaqta zadı paydası var mı yok? Bugün biz bu haqta anlap bakaydı. Baş terisini oğlaşının zadı paydası var mı yok? Aval yekünle anla bakaylı. Oğlaş arkalık ölgen tük haldısını tırıldırgülü olmaydı. Lekin, hakikaten çaş asıraşının yakşı yardımcısı. Baş terisini oğlaş, ersiyet ya ki hormon keltirip çıkargan çaş düşüşünü davalı almaydı. Ama künde çaş köp düşüş, çaş astı üsüş, çaş süpüte naçarlışış katarlık meselelere karta önümü buluşu mümkün. Oğlaş, baş terisinin kan aynışını ilgir sürüdü. Tük haldısıga tekimi yeterli.

ziyade azaytıp oruqlaşdan saqlanış kerak. Oziqlik qabul qilishning yetarlik bo'lmasligi chashning o'sishiga ta'sir yetkazdi. Oziqlik to'liqlash dorilarini muvofiq to'liqlash kerak. Agar kundalik yemak-ichmak oziqlik ehtiyojini qondira olmasa, doktor yoki oziqlik shunosining yetakchiligida oqsil talqini, birikma vitamin, tömür, sinik qatorliq moddalarni muvofiq to'liqlasa bo'ladi. Bularni yaxshi qilganda chashning tushib ketishining oldini olgani bo'ladi. Tünemeslik. Saat 23'ten burun uxlaş gerek. 7-8 saat uykuğa kapalatlı kılış gerek. Keç saat 10'dan seher saat 2 gece tük haltısını əsli keltürüşünün altın vaxtı. Tünigende kortizol örləb gedudu. Tük haltısının yigilişini tezildudu. Çaşını ən zəhmiləndürdü. Abtaptın saxlanışını yaxşı işləş gerek. Baş teyirsini abtap kısılış, baş teyirsinin qeyrişini tezildib, tük haltısını ziyan qıçırdudu. Sırtqı çıqqanda şəpki kiyib yaki küllük tutub, tük haltısının hayati küçünü qoğdaş gerek. Kəyfiyyatını azadı tutuş gerek. Besim eğir buluş, təşvişliniş, kortizolunu örültü vidudu. Çaş düşüşünü eğirlaşdırdı. Köp hərəkət qılış, muzik anlaş, yaxşı kəyfiyyatını saxlaganda, çaşımı teximi sağlam boludu. Çaşını qurutqanda, başını yuyup bolğandan kin, löngü bilən besip, nəmlikini sümürtüş gerek. Çaş qurutqışını tövən temperaturda qılıp tanşap, andan qurutuş gerek. Çaş qurutqışının eğizi, baş terisinin az digendimi 15 cm jiraqtı buluş gerek. Bolmasa, yuqur temperaturda tük xaltısı zəxmilinişi mümkün. Çaş asıraş, bir dəmdila önümünü gördüğün iş yemez. Baş terisini ovulaş bilen maslaştırıp ilmi usulda asıraş gerek. Bir aydın 3 aygıca davamlaştırsanız siz belkim önümünü görürsünüz. Çaş az düşkende, beşinizde uşaq çaşla qaytırın çıkkanda çaş mu teximi çıngıydı. Tez önümünü qoğlaşmay, baş terisini səvirçallıq bilen yaxşı asıraş gerek.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bugünkü Cungugu Nazar programımız Muşer'de ahırlaştı. Programımızın diktörü Abduhalık Ahmet, Mesul Muharriri Polat Amannuri Enver Erkin, Nazaretçisi Arapat Hüsencan. Tövende dektanlar istansımızdan başka programları da bulsun.

0: Kişilerin çeçenin akırış oturusu da Roşen bağlanış mevcut bulup, tamaki çekkiçiler çeçenin baldır akırış nispeti tamaki çekmeydi kalan ikedin, iki kesirdin, tört dersi geçi yukur buludu. Çeş sağlamlık bilen, umumi sağlamlık ziş münasifetlik. Çeşinin özgürşüge dikkat kılış, turmuş suni vaxtada tanışış ve uzukluk maddelerini toluqlaş, güzel taşkı kıyafetki igi buluş çöllemez. Tihimi muimi, bedenin sağlamlıkını qoğdaş üçündür. Biz hazırdan başlap, her bir tal çeşinin ihtiyacı köngül bülüp, Ulanı köngül koyup asırap, sağlamlık bilen güzellikni tən mövcud bulup turuşka şarayet yaratsaq boludu.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürümə. Tamaq yeginizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınızdə ekranı yurtdümə. Ögənginizdə kitabı yurtdümə. Şiqdin çıxınızdə... Mən faqatla yolunuzun yoğurtuşunu oylayman. Hərgiz mu qop quruq öyünü yoğurtub, qəmmətli energiyani bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda meni öçürüm. Qaydışınızı saxlayman. Meni yoğurtsiz, mən sizni yoğurtdumən.
0: Köpsandiki hayvanlarının kişiye beridigan en bivasit təsiri taşqı alaydılığı bulup, moyunun rengi taşqı alaydılığının bir kısmı hesaplanıdı. Şuna bazı hayvanlarga moyunun rengiga qarab nam berilgen. Məsələn, bizning bugünkü baş personajımız Serik Molun, lekin ula faqat bir xil rangdala emas. Serik Molun Asiya Serik Moluni deb ataladı. Ula Asiyada yaşaydı. Türk ayrışta köşxorlar atırdı, müşk ailesi Serik Molun uruqdışığı təbi. Asiya Serik Moluni Himalaya tağ tizmisi, Endichini yerim arali, Malay yerim arali ve Sumatra aralığı tarqalgan bulup, en burun baykalgan kenji türünü körüstüdü. Adette turvatkan muhitnin təsiride bir türünün oxşaş bulmağan kenji türleri arasında oxşaş bulmağan tən şekil ya ki muhi renginin alaydı görünüşü normal adisi hesaplanıdı. Məsələn, Şərq-Şimal yolvasının muhi rengi onun subtropik bəlbağdaki tuqqallarını gidin sus buludu. Amma Serik Molun bu kanuniyetini buzup taşlıgan. Oxşaş bir rayonda yaşaydıgan, oxşaş bolmagan yekki türdümü oxşaş bolmagan ranglarga ege bolalıgan. Hazır, dövdümüz çigrası içige tarqalgan Serik Molun türü topi, Yarlon Zangbu deryası Çong Jılgısı rayonu da en köp. Moyranlarımı xılmıxıl. Ölçemlik altın rangdan başqa, yana çipar rang, qoñur rang, beğ rang, kül rang, qara rang, sap qara rang qatarlıq rang tiplar bar. Bunun içinde qoñur ranglik Serik Molunlar sanı en köp. Sap qara ranglik Serik Molunlarının köz almısını hesapqa almaganda bütün bedenide başqa rang yok. Qaramtul Serik Molun bilen qara ranglik Serik Molunun farqı şuki, aldıñkısının qorsaq kısmı ve putqolları çipar keledi. Moyunun rengiden başqa Serik Molunlarının hareket vaqtımı birdek bolmaydı. Yarlon Zangbu deryası Çong Jılgısıdaki Serik Molunlar kündüzi hareket qilishni tekim yaqtırdı. Başqa rayonlardaki Serik Molunlar asaslıqı keçede o olaydı. Yetilgen Serik Molunlarının tən eğirliği 8 kilogramdan 16 kilogram gıcı bulup, ulanın joğu çoğun. Küştüngür boğaşqa, Serik Molun çaşqan, yavutoşqan, kiçik kuş qatarlıqlarını tutuş bilalı qanadılınıp kalmay, kırgavul, buğa, langur maymuni qatarlıq nisbətən çoğraq olcala ve çoğun tuyaqlıqlarının balıları mu ulanın olcısı bulup kalıdı. Müşik ailesindeki Ayvalla cemiyetinin işki kısmında Serik Molun bir kadar kadimi türgi təbə bulup, ulanın əczadi təxminən 9 milyon yıl ilgirila Şarkı Cənubi Asiya rayonunda yaşayan. Amma hazırki Serik Molunla təxminən 3 milyon yıl ilgiri payda bolgan. 3 milyon yıllık nurgun tavlanıştın ötüş neticesi de Serik Molun oxşaş bolmağan yaşaş muhitiga maslaşış iqtidarıgı ege bolgan. Meyli, Bükbaraqsan ormallık, ya ki kən yaylaq bulsun, hatta insanlar toplaşıp oltıraqlaşkan cay ətrapıdın onlarının ızını tapqılı buludu. 2021 yılı Serik Molunla dövlətimizin dövlət tərpədən noxtulu qoğduldığan yavayı hayvanlar tizimlikige kırgözülüb, dövlət tərpədən birinci dərəcəlik noxtulu qoğduldığan yavayı hayvan kılıp bekitilgən.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücrelerim ve kisellik karşı durgucu hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsizlik yeriqtin geldim.
6: Mən pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikit gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Yalğız ayal ölüp getip 6 milyon yuan mirası kalgan bolsa kandaq bir taraf kılış gerek. Sot mahkemesi hüküm kıldı. Şanghay şehri Şuyhuy rayonudaki Dın Hanım tuyuqsız mıngı tıkılması bolıp kaldı. Onun ata-anısı ölüp ketken, jörsi ve perzenti yok bulup, Şuyhuy rayonlu Xalq İşleri İdarisi Noposu Turuşluq Cahidiki Ahali Komitetinin vaxtlıq vesilik mesuliyetini üstüge aladığalıqını vaxtıda aydınlaştırdı. Keyin Dın Hanım kutquzuş önüm vermeyi vabat boldı. Onun hesabatı da 6 milyon yuanga yakın çekiş, köçürüş tölem pulu kalgan bulup, hayat vaxtada vəsiyyət qaldırmağaşqa Şocaydiki Ahali Komiteti Sot Məhkimisi'ye Xalq İşleri İdarisini Miras Başqurğuçı qılıp bekitişini iltimas kıldı. 3. ayının 31. günü bu diloğa Şanghay şəhri Şuyhuy rayonlu Xalq Sot Məhkimisi sot içip qarab çıxdı. Dın Hanım hayat vaxtada Şanghay şəhri Şuyhuy rayonu Bəysi kentideki bir oltıraq rayonda icarı öyde turgan bulup, bu yıl 2. ayda onun tuyuqsız mini tıkılması kozgılıp, icarı üyde hoş edin ketken. Öy igisi Şucaydiki Ahaliler Komiteti bilen birlikte Dın Hanım'ni doktorxanığa ilip bağlan. Diagnoz koyuş arkalık onun 2. katımlık mini tıkılması işkerliki iniklangan. Dın Hanım yalğız, atanısı ölüp ketken, cöğürüsü yok, perzentimi yok bulğaşqa, doktorxanının kutquzuş davalaş hizmeti imza koyduğun adam olmazdıqda qiyin əhvalğa düş gelgen. Bu qiyin məsulni həll qilish üçün Şucaydiki Xalq İşleri tarmaqları Dın Hanım Noposu Turuşluq Cahidiki Xuajin Baziri Yinşan Şuyhuy Ahali Komitetini tezdim bekitip, o yerini vaqtlıq vəsi qılğan. Bu qutquzuş davalaş xizmetini oğuşluq qanat yaydırışından mühim aldıngı şartı. Şanghay şəhərlik Şuyhuy hükümet guvahlıqı orni Xuajin Bazarlıq hükümet bilen təşəbbüskarlıq bilen udullaşıp, alaqadar xizmetlerini işleyen. 3. ayının 5. günü Şuyhuy rayonudaki Tunci Vaqtlıq Vəsi hükümet guvahnamısını çıxırıb, Yinşan Şuyhuy Ahali Komitetinin Vaqtlıq Vəsilik salayetini resmi müayyənləşdirgen. Şuyhuy rayonu Xuajin Bazırdaki Yinşan Şuyhuy Ahaliler rayonu partiya baş yaçikisinin şücisi Tianca mundaq tonuşturdu. Vaqtlıq Vəsilik hükümet guvahlıqı guvahnamısını alğandın kiyin, Ahaliler Komiteti dərhal Dın Hanım'ni kutquzuş davalaş işlerine məsul qilishqa məxsus adam belgeledi. Biz onunla alaqadar hükümet guvahlıqı becerip verdik. Bu çıkımlarını bahalıdık. Her bir çıkım diloğa hatırlanıdı. Şanghay şehri Şuyhuy rayonu Xuajin Bazarlıq Məhəllə Mülazimət İşxanasının müdiri Wang Rui mundaq dedi. Vaqtlıq vəsilik hükümet guvahlıqı guvahnamısı bolsa mı, keyinki alaqadar işlerini beceriş yanıla nurğun tosalğılarğa uçuraydı. Məsələn, onun ictimai suğurtını toluqlap tapşırışıqa yardım veriş, banka hesabat numarını təşürüş, doktorxanı bilen alaqılışıb kilişimge imza qoyuşunu əməliyleştiriş qatarlıqlar. Vəsilik hukuk məsuliyeti məsəlisini təltöksəl qılıb, Dın Hanım'nın qanunlu hukuk mənbəətini kapanatlandırış üçün Yinşan Şuyhuy Ahali Komiteti arkadılla sot məhkimisiye

Қызчақның ата-анасы ажырашқанда, һәр йылы 5000 юан беқиш хараҗаты беришне пүтүшкәндән кийин, кызы дәва кылып, сомманы өстүришне талап кылса, сот мәхкемесе кандай хөкем чыгарды? Айны вакытта пүтүшкән беқиш хакы бүгүнкү күндә турмуш тәннәрханың өрлешиге тәң киләнмәсә, маарып исабат талонудагы беқиш хакы буныңга әгишип тәңшәлсе боламды. Лю фамиллик белән Ваң фамиллик 2013 йылы той кылган. 2014 yılı 9. ayda kızı Şaulu'nu tukkan. 2015 yılı 10. ayda acırşiş macerası yüzsüdün sot mehkemesine dava kılgan. Sot mehkemesinin murasa kılışı arkalık, iki taraf murasa kilişimi hasıl kılıp, işkeylerinin acırşıp ketişini, kızı Şaulu'nu, anısı Van familik bekişini, dadısı Liu familikini her yılı 9. ayının 26. günüdün burun bekiş terbiyle şakı üçün 5000 yen berişini bekitken. 2016 yılı 9. ayda dadısı Liu familik bilen Li familik ayal kaytı toy kılgan. Li familiknin aldınkı eri ölüp gitip, bir kızı bar bulup, işkeylen bilen bile turmuş geçirgen. 2017 yılı 5. ayda dadısı Liu familik bilen Li familik ayal oğul perzentik bulgan. Liu familik hazır işlemcilik kılıdgan bulup, aylık kırmı 4500 yenden aşıdı. Liu familiknin aldınkı ayalı bilen bulgan kızı Şaulu, hazır hükümet karmakadaki başlangıç mektepten 5. yılı kadı okuatkan bolup, dadısı Liu familik üstüdün Shandong ülkesi Liaochen şehri Dongchangfu rayonlu halıq sot mehkemesine dava kılıp, beqiş xaraceti somisi, kündülük ögünüş ve turmuşunu kamı deyalmaydı degen sebep bilen, Liu familikten her yılı berdiğen beqiş xaracetini əslideki 5000 yuandın, her aylıkıga 1500 yuan koş berişini talep kılgan. Sot mehkemesi sot kılış arkalık, ata ana bilen perzentlerine münasuveti ata ananın öylenişten acırışı bilen yok almaydı. Öylenişten acıraşkan dinkiyin ata ananın perzentlerini beqiş, terbiyeleş, qoğdaş hukuki ve mecbur idi boludu. Liu familik bilen Van familik öylenişten acıraşkanda sot mehkemesi çıkırıp bergen haqtalab murasa namısı da devager Şaulu'nun beqiş xıraceti ölçümü her yılı 5000 yuan, yani her ayda 416 yuan kılıp bekitilgen. Mal bahasının örleş amili ve devagerinin azırkı başlangıç mektepte okuş emeli ehvalını oylaşkanda bu ölçem devagerinin şucaydaki emeli turmuş seviyesini saklap kılışka roşen yetmeydu. Devagerinin turmuş davalanış okuş emeli ihtiyacını kandıralmaydu. Kuramığı yetmegenlerinin menfaatini en yukarı çekki yetküzüş prinsipi asası da kuramı

Karan, ben bir kitap. Sizin sağlığı pek uzak buldu. O kitim sizin çakırayı yaptırsam, telefonda sözleşip üzüp koydunuz. Yeni bir kitim sizge karsam, tanışık uçunu kulağı silip, ekranı tikilip kırıp durup siz. Hatta minin çakırgalıkın mı anlamadınız? Bay yana hiç hoş yakmaydıgan sizini uçurtup kaldım. Bugün sizge hikaye etmesem anlam siz. Yaxşımı siz, ben bir kitap. Sizini saklıqılı pek uzak buldu. Minin sizge Huaşa'nın 5000 yıllık tarihini, aşı uzak tarihinin 3 mesnamını sözlep beyim ba. Muhabbet hakkı toxtulup, muhabbet, hayatlıqının kudreti çeksiniz deyim ba. Sizge ümit hakkını toxtulup, dolgun yerip alğı ilgirlen deyim ba. Sizge Robinson Crusoe'nun yalğız araldaki turmuşunu, sizge yana 4 nur yeli yıraklıktaki 3 cisi mədiniyden sözlep beyim ba. Minin sizge sözlep verdiğin, yana nurğun nurğun hikayelerim ba. Yaxşımısız, ben bir kitap. Her bir günün kitap okuş günü buluşunu ümit kılım. Eğer vaxtınız bulsa, benim hikayemle anla. Bu benim en çok arzuyum.

0: Mali bu matarala körgezme buyumlarını rətləş bilən aldıraş edi. O, monolarını bildirdi. Tamojni beji almaslıq tədbirini umumizlik yolu koyuş, Afrika markalarının Jongo bazırğı kirişini tezletip, Afrika yasımıçılıqının çət əlgi yüzünlüşüge texımı zor pürsət elip geludu. Körgezme sarayının sırtıda texımı kən bazar asta-asta içildi. Jongo'nun tamojni beji almaslıq tədbirinin umumizlik yolu koyuluşuğa əgişip, ənənevi eksport sodigarları, yanılıq yardışıqı cüret kılalaydıgan yanıdın kurulugan karxanılar qatarlıqla, Jongo Afrika ixtisat sodi həmkarlığı da ortak payda alıdıgan yanı mənzirini birlikte yaratmaqda. Hörmətlik radio anlıqçıla, bu qıdımqı dünyağı nazar programımız müşahede ahırlaşdı. Programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Bəxtiyar Turdi. Növətçi muharriri Patigül Muhammed, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kiçikine ot yalkuni barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavuldap köyvatkan Gülxan bütün bedenin harğılıkını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.
2: Mini çikim, qayrız çaqmaqtızlıqdı bicirildu, rəmə, kibirlik keçirim kılındu.
3: Mini, sikot içizla təsdiqlindu, 3 minutta isabatınız kırdı, asalla nəqbul alalaysız.
4: Teşimiz palpal, içimiz qalqal, qayrız bilən qayrız qaytırımız, öpkimizni içidin qaqudu.
3: Mukapat poli tarıqtılgan aman, qayrız qaytırmən.
5: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş digən şüdə. Küller hakikaten test ediyordu.
6: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem stimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyordu.
3: Bir güne gözümle şundak assamla karızların bırakılıp tügep gitken bolsa, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
7: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdini vatkan, izdiniş damı da algı ilgirli vatkan radyo alıqıcılar. Muşu

O, özlerge şerem tukkan kiledigan Sarıhan hamısının özlerinin uyge kilişini taza yaktırıp getmekti. Çünkü onun nazarında bu hamısı bek uşak söz bulup, toxtumayı sözləb onu bizar kıp koyatdı. Ama kaçan hamısı çıraylı kızı Aygünlü bu uyge başlap kiledigan boldi, şunundan itibaren o hamısının yolu karaydıgan. Hatta olanın kündi kilişini arzu kıldıgan bop kalgan idi. O, ah yüzlük çıraylık bu kızga məptun bop kalgan idi. Ondaqta o, köngüldeki sözlerini Aygülge et alamı. Olanın kengi külür kandaq bola. Bola kızıqsınız, dektiniz bugünkü radio jorunu programımız orlaştırılgan Turgun Mecit'nin Gül Kıskan Menin Yarım namlıq povestidi bolsun.

Sarıxan hammam bizge oxşaş dehqan bolmagaşqa yoldaşının nəpiq pulu bilan kün ötküzüp kelibatdı. Şuna beka vaqtlar köp. Apamdak mundaşqaq mehman dostluqını tapqanda onun yana başqa yerlərge berib yürüşünün mü hacəti yoq idi. O haftada bir iki qetim bizning uyda payda bolatdı. Lekin men Aygunni yaxshi ko'rib qolgandan tatib, ularning kunda bizning uyda bo'lishini orzu qilardim. Shundoq bo'lganda Aygunni ko'rib tura olardim. Hozir men uchun turmushdagi xushallik, meni iztirobga soladigan tatlik tuyg'ularning hammasi Aygulga munosabatlikdek. Faqat u bo'g'ashqila quyosh nurliq, tabiat go'zallik to'lgandek bilinardi. O'zimning kelgusini uningsiz tasavvur qilolmaydim. Afsus, hamma ishning bir tugini bo'lgandek Apamın moğa moğ katkan sarıqan hamam bilen, menin kalbimdeki tolun ay hesablandıgan Aygül'nün öyümüzde payda bolışı dadamın huyun tutkuzup koydu. Onun nemi sebepten olanı yaman görüp kağındım bilmedim. Dadam ne kızgan çok mekeyen desem, elgiri bir ara tamak üstü kapkasımı çıray özgür bakan kişi emez. Lekin hazır sarıqan hamam şiktin kirgen hamam onun koşumalarının törleşi yürükümge neştar bop sancılmaq deydi. Toman bolup onun çırayını tosıp alıp. Şu arkalık anı balı işkeylerini onaysızlıktan kutuldurgum keletti. Bırak yanıla kolumdan hiç şikemmey karap duruştan başka amal tapamaydı. Yürüküm azapta yetişip gitetti. Bu hutunun tükümeydiğen nemişi varken? Dedi bir gün adam ola əmdini hoşluşup minip duruşuğa. Bu nemdegininiz? Dedi apam hayralık ilgide onunla çekeceğim. Şiktin kırsanlı muşğutunun tügümez uşaq sözleri. Neymi degen kumzağılıq? Beşiniz ağırmam da? Uf, kızımız örlap kamığandı o hət adısı. O yat adam emez, menin tukunum. Erdin yaşlı tul kaldı. Jürekti bir dədi ba. Şunu mağın muğun tükudu. Tukkan türüp, onun halığı mən yetmesem, kim yetetti? Anıbalı işkisinin yiyen tamıqı kusunuz küp ketken bolsa, mən tölap berek. Onçile köz kiçiklik man bolamdı. Vay vay, köz kiçiklik kığını memez. Pekat, muşu uşaq sözlüki. Montekidigan adamın mı boğunu yakşı? Bilemsiz, onun geplerini anlığan seri, sizge teyhimi küyündüğen bop gettim. Kaysımızdan baldır sefer kıldığalıqımızını bilmeyimiz. Şuna, közümüzden uçuğu da bir-birimizde kadirli bağlıqken. Hiç bulmağanda, kin əsli güdək güzel xatırla bosumu saxlınıb qaldıkən. Sarıxan acamdan bana təsir qığan tərbimi dəli şu. Apamın bu gəplərini anlap, dadamın tili tutuldu. Şu gündən başlap, apamğa boğan hürmütüm teyxamı açdı. Bu yalğız onun Aygülbən apısığı yan basqallıqı səbəbidirli əməz. Bəlki, qığan sözlərinin kitab dikiblən oxşub gedişi. Apamı balı vaqtlarda bana oxşaş kitab xumar boğa imətdi. Bolmasa şundaq pasahatlik sözlərini o nədin deyib qılalaydı. O, aşu səzgürlüki bilən menin Aygülge boğan muhabbetimni mu yes qısıkən. Dadamın aldıda menin işim üçümü muşundaq darlı otdurğa çıxıp qollısa. O çağda yolum ravan bol deyə digən gəp. Şuna mən barlıq ömüdümünü apamğa bağladım. Sarıxan hamam keyingi qetim üyümüzge kelgəndə dadamın çırayı yanlı içilmedi. O, apamın heliq orunluq sözlerini unutup qalgandak, ya ki, əsl dilla bu anı balığı qosuqıdı bir ğumbadak qaladdı. Onun nerisiğa menimi əxlim yetmedi. Əsildə, kündüzünün keçisi, gülünün tikini, külkinin jığısı boğandak, dünyadaki işla əzaldın oğun tətür arlaşıp tərəqi qaladigin. Senin arzuyun həmmili adamın arzusu, senin xoşalıqın həmmili adamın xoşalıqı bolamaydigin. Şundaq, bir açıq bilen bir tatlıq bizden turmuştaki hemrahimiz. Bazda onu teydimasıq amalımız yokken. Bırak, dadamın soğuk muamilisi Aygülge boğan muhabbetimge təsir yetkizemedi. Mən yanla bütün vücudum bilen onunla məbdun idi. Şuğunuzi Aygül teyikçi bunu bilmeydi. Navada insanın yürgülü küyüvatkan muhabbet gülxınni göz bilen kögülü bosu di, Aygül mü anlı kaçan bu otunun təptini his qılar idi. Hazır, özümge pəqat onun illiq külkisi, yaxşı muamilisi arqılıqla təsəlli tepib kelib atatdım. Mən haman eğiz etişim gerek. Şundala onun kalbideki istekni bilələyim. Amma bunun vaxtı qaçan?
Mana bu meni toxtavsız qiynavatqan ızdıraplıq sual idi. Mən bu vaqtının qaralını teyxçi bilməkdi. Qısqısı, mən de şundaq bir cürət kəm bulu atatdi. Aygül yox çağda acayip şirin təsavurlağı çöküb gedətdim. Onu köygəndə bolsa, iradəm boşab, onun közlərdəki sehirlik nurlağı cimcid əsir bulub, özümünü yoxdub qoyatdım. Dəydiğən gəplərimdən tapanmayıddım. Ruhim onun ilkigi ötüb kətkəndə, işlanın baş axırını mu pərq itəmək qalatdım. Anıbalı işkəylən, axırı dadamın soğuk muamiləsini sezib qaldı. Bu mən üçün könülsüz bir iş idi. Apamın yeni bir qeydim oturuğa çıxıb, dadamını ədəbləb qoyuşunu ümit qalatdım. Bıraq apam bu qeydim, dadamın öz gərməs qoydan bizar boğandak, qaydı iğiz açmıdı. Dadamın şu mica səbəblik, ailimiz bana tolumu soğuk tuyulduğun bub qaldı. Mən turmuşumda aygülsüz xoşallıq bulmaydıqalıqını teximi çoğunqır hez qaldım. Şundaqla kəlgüsünmü tuman içi qarıq boğandak qaladı.

Sevimlik radyo anıguçula, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda.

сүйүнүп достор, программабыз кайтып келдик. Бир күнү эки киши кеп талышып согушуп калыпты. Бириси 3 көпөйтүлгөн 8 = 24 болду депти. Яна бириси 3 көпөйтүлгөн 8 = 21 болду депти. Şunu bilen bular birbirge kaylonmay ahırı yeni bireylerini izdepti. O kişi boğa işlerini anlandın ki 3 köpeğitilgen 8-24 buludu diyen kişinin eyiplep gitipti. O kişi pekat kaylonmay inik minin doğurtusa o şunçilik hesabını bilmese sen ne mi üçün beni eyipleysen depti. O kişi 3 köpeğitilgen 8-21 buludu diyen bir

savatsız dört bilen bir gün soğuşkandın kiyen sen mi sakamaz? Seni ayıplamay kimle ayıplaymayan depti. Hem ne demekçi diye baktı da turmuşumuzda muşundak işler köp uçuraydı. Hem de muşundak vakitlerde ten bomu saklı buldu. Şemsul Maali Veşibengir Kabus'un Kabusname diyen bir kitabı var. Onu da mındak bir gep var. Nadangı berildiğen cevap sükuttur. Ahmakı berildiğen cevap sükuttur deydi. Demek sükutsak buludu. Senin rast dep koysak buludu. Bundak işlağa vaktimizin zihnimizin ısırap kısak, ulağı düşendirimiz, ispatlayımız dep köpsek, biz özümüz tügüşüp gidimiz. Düşense düşendi, düşendirip koyaylı. Düşenmese senin rast dep koyup, özümüzden yolumuzu mağaylı. Bizden halkımız düşündük bir geplemi ba, işte kava verdik, karvan ketiği verdik de. Özümüzden doğru olsa, özümüzden yolunu boyla, pırt kadem bile meniyemezsek bulut. Bu musa, neymiş gep çıkıdı o diyen de, ziyan tatımız. 30 yıgız doğru gep kıp mı? Çünkü 30 yıgız doğru gep kıp mı, bir yıgız kalayım kan gep bulduğun kişini mengü yenemeysiz. Hoş, ondak bolsa, küylerimiz devamlı kozuranladı.

aldıraş ötüp keşk boğandıla irmişip çırmışıp bir-birisinden ayrılalmay ötüdüğalıqını obdan bilisiz. Bir-birisige işiniş, hemmedin ortak pehrinleş üstüge kurulgan kızgın muhabbetinin adamge ötmiştiki hemmişlan ontuldurduğalıqını mı yaxşı düşünüsüz? Dünyada özünüz yaxşı görgen ayaldan başka hemmi nersi közünüzge artıqçı nerslerde köründike. Mən burun tonuşkan ayallarga kıp ketkelerimini oylasam pushayman kılımın. O çağlarda mən dünyada uladın başka ayallar yok tek oylap getip dikenmin. Hazır mən yeşlimini oylamayman. Yeşlimini əslimeymen. Kallamda birli hiyal var. O bosumu, muhabbetimge təsir körüstüdüğen her kandak nersini kubul kınmaslıq. Mən her günü güzel məhbubemnin vücududun, yeniden yeni jalıpkarlıqını, elgiri pekatli yes kıp bakmağan tatlıq sezimlani yes kılıp atattım. Keşte aşkımız, üyümüz körünüp durduğun kiçikrek bir dereklikte, keçedeki türlük avazlağı kulak silip, pat arada üyümüzge kırıp tanatıkça, kucaklaşıp yatıdığalıqımızın oylap oturattık. Bazı günleri, kündüzdülü öyge aptap düşüp kalmasılığı üçün, perdelerini mehkem yipi bitip, karvatkı çıkıp yetip alattık. Sırtki hemi nersile erkettin toxtap kalgandak, eşnimini tuymay yetip getattık. Pekat, naniniyla işkimizin içip kırış kokukluk edin. Omu pekat bizge tamaka kirip berişke toğır kelgendili kirala etdi. Tamakımızni karavatın üstü diye ettik. Tamak yevitip mi gülüş ettik. Bir-birisimizni gıdıklaşıp oynayttik. Tamakımızni yep bulup, yeni bir dem yetip alattık. İşkimiz deryanın tegege çüşüp paliyet elip bardıgan. Nepes ilişki toğır kelgendila, sudun beşini çıkırdıgan, Kayser su astı maturuslarına oxşaş, muhabbet deryasının en tegege çöküp oynayttik. Lekin Margaret bazdı bek mığamkin bolup kalattı. Bir neçik etim jığlap mekatti. Bu işki men hayran kilip, onun da nemi üçün tuyuqsız bundaq bolup kalgalıqını sorudum. Bizden muhabbetimiz adetki muhabbet emez süyümlik armint, dedi o bu sualımga cevap berip. Siz, meni pekatli yoldan çıkıp bakmağın kızını yaxşı körgendek yaxşı körü atsız. Lekin, men sizden bir küllerde meni yaxşı körgünüzgü pushayman yap, menin ötmüşümünü cinayette bilip kilişinizdin. Meni qayt qılmaslıqqa dəvət qılıp ketib atqan koni kəsbimni yana qolğa ilişqi məcburlab qoyışınızdan qorquyatım. Oylab beqin. Yeniçi turmuşnın ləzzətini yeniləti tetişqi başlığanda koni turmuşumğa qaytıp kəsəm ölüp ketməm demən. Arment, məndən mənkü ayrılıp ketməsizki söz berin. Sizə taşlab ketməydiğanlığımğa qəsəm içib beray. O bu gepimni anlab mağa zənsilib qarab ketdi. Qəsimimnin ras yak yalğan ikənligini gözlərimdən bilməkçi bolub atqandak közlerimden közlerine bir hazağıcı üzmüdü. Andın, koynumğa özünü itip, beşini meydemge çın çaplap birdem turu aldı. Minan sizin kançlık yaxşı kördüğalıqımını bilmeysiz, dedi o çoğun tanıp koyup. Bir günü keşteşkimiz deriyizden aldı da, bulutlarının arısıdan üzüp çıkıp atkan ayğı karap, dereklerinin şamalda şıldırlap turu atkan yoparmaqlarının avazıgı kolaq selip durduk. Kollarımız bir-birisige kırışıp ketken idi. Bir az jimjitlikten keyin Margaret tuyuqsiz mağa qışmi yetip kelip atdı. Emdi bu yerden kessek bolam ekan. Siz çüçü dep qaldı. Nägi barımız? İtaliyaga. Bu yerden ziyaretiniz mi? Men qıştan qoqman. Parijga qaytıp berishdin tiximi şundaq. Nimişqa? Sebebi bek köp.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda ben mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
4: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık cayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urğumaqta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiye azimetleri batırlıq bilen ilişti.
4: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
0: Vurmamıktın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı emmisi kalbimdeki senle boyumları.
2: Devletinin muhim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir Jungo'luğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Мен бір тамчы су.
7: Мен мо бір тамчы су.
6: Мен сүп-сүзік еріқтен келдім.
7: Мен пакы су амбірден келдім.
6: Гүллікті гүлләні соғырымен.
7: Жүмәкні чын әтмәпті. Мен әуіраз жолығы иқіп кеттім.
6: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
7: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
8: Su baylıqını qadırlaydı. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.
0: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadırlaydıqan pəzilət Ali Canaplıq.
2: Ali Canaplıq turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
0: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə Ali Canapladır.
2: Ali Canapla yaxşı niyyətli kişilərdir. Başqılağı yaxşı niyyət bilən müamilə qıldığanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıqalla Ali Canapladır.
2: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kəm buludu. Yıraqını körələydıqalla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali Canapla Katar'da turuş, Ali Canapla'a toğırlanış, kemter Ali Canapla'dan buluş, Jungoluklarının ruhi intilişidir.
6: Ben onun bilen uçuruşup kaldım. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістеріні барлыққа келтірді. Менің сайдек әгіш үшін білен, о башқыла біле ұшырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінемайдыған боп қалды. Бір күні, о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
9: Үшінші нұмырлық бемар.
7: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшаймен. Қандақ
6: Ciddiyleşmem. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikikalık davalısak mı?
7: Aktif yüzünü mən. Özümünü özgərdi mən. Hazıraklı özgürüş mü? Meni ümitge teximi yıkılaştırdı.
8: Psikiki sağlamlıqa köngül böleydi.
10: Sağlamlık dastıkınımızda.
0: Talondaki işkili kodunu sahili zekla yemekliklerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
11: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqunu alayımız.
10: Sağlamlık ayıqımızda.
4: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
0: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
10: Sağlamlık kolumuzda.
0: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
10: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
0: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
10: Sağlam cungu birlikte atırışımızgı muhtaj.
0: Küçükine ot yalkuni barmakımızın uçunu illet alaydı. Lavuldap köyvatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniye ömükü orulgan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki etilişi, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.